Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Seher Yeli. Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz.

Gel kardeşim ayrı gezme, gula gulluk yakışır mı? Zalıma boynunu eğme, gula gulluk yakışır mı? Yakışır mı? Yakışır mı dost? Söz ve bestesi Muhlis Akarsu'ya ait türküde Arif Sağ dinliyoruz.

Cevat Erkmen'den Necla Erol'un derlediği bir Orta Anadolu türküsü dinleyeceğiz, bir Can Pullukçuoğlu'ndan. Gidin durnalar gidin.

Aşık Süleyman Elver'den alınan bir Malatya türküsüyle devam ediyoruz. Dünya umruna meylini verme. Cem Çelebi'nin yorumundan dinliyoruz.

Seher programımız bir Adıyaman türküsüyle devam ediyor. Ay doğar aşar gider. Mehmet Seske'den alınan türküyü Bülent Aslan'dan dinliyoruz.

Çekemedim akça kızın göçünü, sırma saçlar bırak dövsün döşünü. Gülüver de görem mercan dişini, yol ver bana çubuk beli geçeyim, geçeyim akız geçeyim. Şevket Yanıkoğlu'nun derlediği bu Antalya türküsünü Ahmet Günday'dan dinliyoruz.

Seher yeli bir Sivas türküsüyle devam ediyor. Zalim felek, duymadın mı sesimi? Gülseren Erdağ sizlerle.

Bir Seher Yeni programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Alaydım elin elime, Köksal Coşkun sizlerle.

0: Seher Yeli. Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a rozetini taktı. Erdoğan, AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdi. Ege'nin incisi İzmir'e hizmet mücadelesinde kendisine tüm imkanlarımızla destek olacağız dedi. AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu çatı altına inanarak ve güvenerek katıldım dedi. İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehri yeniden inşa etmek için yola çıktıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturması kapsamında milletin hakkına girenlerin Türk mahkemelerine hesap vereceğini söyledi. AK Parti milletvekilleriyle toplantıda konuşan Erdoğan, bu sürecin sonunda tüm sermaye piyasaları açgözlü parazitlerden arınacak dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, finans piyasalarında sistemik risk bulunmadığını söyledi. Sorunlu fonların tasfiyesinin piyasaları zayıflatmayacağını belirtti, gerekli düzenlemelerin hızla

hayata geçirileceğini vurguladı. Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fon soruşturmasına ilişkin bilgi verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında ifade

8 Ekim 2026 bir Perşembe sabahı sizlerle birlikteliğimiz başladı efendim. TRT Türkü'de sabah yayında radyomuz TRT Türkü'den sesimiz ulaşıyor sizlere. Her sabah sizlerle birlikte günü karşılarken hayatı paylaşmak, duygulara eşlik etmek ve bir olmak, birlik olmak dilek ve muradıyla bu stüdyoda oluyoruz. Hafta başında sevgili Pınar'ın sesi size ulaşıyor. Şimdi devam edelim. Bu kez Şahin Gültekin Cennet Mekan hocamızı rahmetle yad ettik. Bir Rumeli türküsü seslendirdi. Mayalanan kalkan kazlar dedi. Gülşen Altun diyor ki asker oldun vatana, gidiyor mu kıtana? Burhan Gökalp'i repertuarımıza kazandırdı. Ankara Çubuk türküsü ulaşıyor sizlere.

Eser bahar rüzgarı erir dağların karı. Vermiyorlar adama gönül sevdiği yâri. Efendim Trabzon'daydık, İbrahim Can'ın repertuarımıza kazandırdığı bir türküyle kendi sesini dinlettik. Teyze Türkü de sabah başladı ve yol alıyoruz. Efendim Ekim ayı, sonbaharın ortaları, güneşli günler olmasına rağmen bazı bölgelerde sağanak yağmuru yaşıyoruz. Fırtına şeklinde rüzgarlar esiyor. Derken vakit geçiyor. Geçiyoruz işte zamandan ve zamandan geçerken bir Ekim sabahı yine sizlere İstanbul'dan, İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz. Sesleri ulaştırıyor Murat Daydemir ve programımızı bugün Ahmet Şenses hazırladı. Türküler birbirinden güzel ve sizlerle saat 8 itibariyle karşılıklı yazışacağız efendim. Elektronik mektuplarınızı paylaşacağız. 7.30'da yol durumu hakkında bilgi verip 8'de meteorolojik görünümü şöyle bir gözden geçirerek türkülerimizi yaklaşık 3 saat boyunca dinlemiş olacaksınız. Ve devam ediyoruz bu kez. Çanakkale'ye doğru yol alalım. Kamil Nizam Bigalı'dan Ahmet Yamacı'nın derlediği türküyle Sabri Yasay'ın seslensin. Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya. Dertlere karıyorum günleri saya saya.

Yeni hamamın üstüne Mergenoğlan'ın dostuya Müsamettin Subaşı'nın sesi ulaşıyor sizlere Faik Erener'den derlenen bir Van türküsüyle. Efendim şimdi bir Edirne Keşan türküsü dinleyelim Mücella Atı'dan. Kızılcıklar oldu mu desin Nime Çubukoğlu'nun derlediği türküyle. Sonra da bakalım yollarda nasıl bir akış var.

0: TRT Türkü. Yol durumu.
1: Kınalı Tekirdağ-Çanakkale Savaştepe Otoyolu Projesi'nde Malkara-Çanakkale 1915 köprüsü de dahil olmak üzere 06 numaralı otoyolun bazı kesimleri arasında çeşitli yerlerde üst yapı bakım onarım çalışması planlanıyor. Çalışmalar Eylül tarihinden itibaren başlamıştı zaten. 30 Ekim tarihine dek devam edecek ve bitecek. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 5. kilometresindeki Aydın Güney Kavşak Köprüsü'nde de genleşme derzlerinin yenilenmesi yapılıyor ve derz betonları da onarım çalışmaları olduğu için 9 Ekim'den 21 Ekim tarihine dek İzmir yönünde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılı durumda olacak ve ulaşım sol ve orta şeritten sağlanacaktır. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle kontrollü bir trafik akışı var. Aksaray Ortaköy yolunun 43 ila 44. kilometreleri arasında da yol yapım çalışmaları devam ettiği için ulaşım servis yolundan devam ediyor. Bu yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem arz ediyor. Polatlı Ankara yolunun 44 ila 45. kesimleri arasında Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatılı durumda, ulaşım yeni köprü üzerinden sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ile 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak devam ediyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ile 34. kilometreleri arasında devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa yönünde sol şerit trafiğe kapatılı durumda, ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ile 69. kilometreleri arasındaki Hamdere 2. köprüsünde yan çalışmalar devam ettiği için ulaşım yine kontrollü olarak sürüyor. Ağrı-Kastamonu yolunun 0 ila 1. kilometreleri arasında Devlet Su İşleri'nin 23. Bölge ve Müdürlüğü tarafından yapılan sanat yapısı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Sürücüler lütfen trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etsinler. Daha güvenli bir yolculuk için bu bilgileri sıklıkla kontrol ediniz. Yolunuz açık olsun.

Saatimiz 7.46'yı buldu efendim. 8 Ekim Perşembe günü TRT Türkü'de sabah yine yayında ve yaklaşık bir saatlik zaman dilimini geride bırakmak üzereyiz. Yol durumunu aktardık, ardından türküler ard arda sıralandı. Önce Neşet Baba'yı dinledik, rahmetle yad ettik efendim. Kırşehir'e ulaştık sesiyle, al yana kallanıyor dedi ve ardından Sibel Güzel bir Malatya türküsü seslendirdi. Ufuk Erbaş Mahmut Teke'den derlemişti bu türküyü. Pınar'a gel ki görem, el uzat bir gül verem. Devam edelim bir süre daha türkülerimizi dinlemeye, ardından bakalım hava durumu nasıl seyrediyor. Sonra sizlerden gelen o kadar güzel cümleler var ki, yine bu sabah gönül gönüle şöyle TRT Türkü'den bir muhabbet dalgası yayılsın. Oğlan kolunu sallama diyecek Mehmet Demirtaş. Ankara'dayız, Necmettin Palıcı'dan Nida Tüfekçi hocamız derlemiş.

Konya'dan nameler yankılanırken Bedia Kartürk'ün sesiyle biliyorum başta Konya olmak üzere güzel yurdumun güzel insanların içine şöyle bir coşku dolmuştur. Efendim türküler bizi bize anlatan, bizi herkese anlatan, yüreğimizdeki her duyguyu bir bir nakış nakış işleyen türküler. İyi ki türkülerimiz var, iyi ki bu toprak.

Ların sesi var efendim ve iyi ki Allah bu toprakları da bize nasip etmiş. Değerli dinleyicilerimiz, devam ediyoruz TRT Türkü'de sabah tüm coşkusuyla devam ederken, bugün sevgili Ahmet Şenses'in hazırladığı muhteşem repertuarı Murat Taydemir ulaştırıyor sizlere. Bir kez daha yenilemek istedim. Aslan Mustafa'm dedi, kenardan geçeyim, yol sizin olsun, ağlar içeyim, bal sizin olsun diyerek Konya Bozkır'a doğru sesiyle ulaştırdı bizi Bedi Akartürk. Devam ediyoruz, bu kez Bülent Aslan bir muallim türküsü diyecek ki bütün öğretmenlerimize sevgiler saygılar sunuyoruz efendim. Orta Anadolu türküsü diye kayıtlarda geçer ama her yerde bilinen bir türküdür. Penceresi cam cama, selam söyleyen amcama. Amcam kızını vermezse türkü kursun, turşu kursun fincana. Bakın türkü diyorum hep. Muallim türküsüyle öğretmenlerimize de bir selam gönderelim.

0: Arzu Aydın seslendirdi Adana Köprübaşı Otur Saray'a karşı. Selahattin Sarıkaya'dan ustamız Halil Atılgan derlemiş bu Adana türküsünü. Buradan kendisine selamlarımızı ulaştıralım. Ve şimdi bakalım hava durumu nasıl?
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyicilerimiz, Ekim ayı başlarken şöyle boranlı, fırtınalı dediğimiz tabiri caizse bir şekilde yansıdı ve sağanak yağış bol miktarda düştü. Bereket olsun diyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Düzce ve Zonguldak dışında Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun da yine batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas, Kayseri, Mardin, Antalya, Ardahan çevreleriyle Yozgat'ın doğusu, Erzurum'un kuzey kesimleri ve Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda da bu mevsimde olduğu gibi yoğunluk olarak sis ve pus görülecek. Bazı illerimizin sıcaklık değerlerini aktaralım sizlere. Bursa 22, Çanakkale 25, İstanbul 21, Kırklareli 24, Denizli ve İzmir 26, Manisa 28, Muğla 25, Adana 30, Antalya 26, Burdur 24, Hatay 28, Ankara 22, Çankırı 24, Eskişehir 23, Konya'da 22, Bolu ve Düzce 23, Kastamonu 20, Zonguldak'ta 20 derece olacak, Amasya 10, Rize 22, Samsun 24, Trabzon 22, Erzurum 17, Kars 18, Malatya 20, Van 18, Diyarbakır 25, Mardin 24, Siirt 25, Şanlıurfa 26 derece sıcaklıkla günü geçirecek. Sağlıklı bir gün diliyoruz.

Saatimiz 08.08. Hep derim ya size, tam bu dakikada türkümüz biter ve biz ikinci saat diliminde sizlerle yeniden yarenlik etmeye başlarız. Efendim, ne kadar güzel bir Denizli türküsü. Özel gönlümü rahmetle yad ediyoruz. Ankara Radyosu'nda göreve başlamıştım ben Deniz, malum haliniz, bilenler vardır. Sevgili Özay abiyle bir dönemde birlikte program sunduk. O kadar güzel bir enerji dedikleri, ruhunun güzelliği yansıyordu ki etrafa. İşindeki ustalığı, o yöreye hakimiyeti, ama en güzeli de gerçekten özel gönlüm, gönül adamı oluşuyla aklımızdadır, yadımızdadır. Rahmet diliyorum. Sevgili Makbule Kaya da ne kadar güzel, coşkulu seslendirmiş yörenin bütün tavrını sergileyerek. Elindeki mendili yudur sevdiğim yudur, gönül kimi severse güzel odur. Gerçekten öyle. Gönül TRT Türkü'de sabahı seviyor, biz de sizleri çok seviyoruz. Daha önce de Ali İbicek seslendi bir Diyarbakır türküsüyle. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği muhteşem türküde bildiğiniz o Asiyem türküsü. Bakaram sarı bağlar, kız söyler, gelin ağlar. Niye ben ölmüş müyüm, Asiyem karalar bağlar. Efendim, karalar bağlanmasın güzel yurdumuzun dört bir bucağına. İkinci saat

dilimizde başlarken yine sevgiler, saygılar sunuyoruz. Hayırlı uğurlu bir gün nasip olsun. Hastalar şifa bulsun. İşi gücü başında olanlar da sağlıkla, huzurla evlerine tekrar dönsünler ve yolda olanlara hayırlı yolculuklar diliyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, bütün iletilerinizde, mesajlarınızda, hani ben daha bize özgü bir tanım olduğu için ileti diyorum ona, ama gönderdiğiniz elektronik mektuplarda ve bizimle paylaşırken her zaman yazdığınız cümlelerde o kadar mutluluk duyuyorum ki şahsen kendi adıma, ama bütün kurumumuz adına ve TRT Türkiye adına düzeyli program yapmak bizim şiarımız ve öyle muhteşem.

Demiş ki günaydın, mutlu sabahlar, mutlu günler bin mukabil. Erciş'ten selamlar, sevgiler. Hazırladığınız bu güzel program ve dinlettiğiniz güzel türkülerle hanelerimize huzur katıyorsunuz. Emeğinize sağlık. Sizlerin gönlüne sağlık efendim. Siz dinleyince, sizler bizimle olunca tabii ki coşkumuz kat be kat artıyor. Ve Van türkümüz var diye dinlettik size. Dedi ki yeni hamamın üstüyem Hüsamettin Subaşı ustamız. Bu Van türküsüyle Oktay Hançer ve bütün Van'daki şehirlerimize Bitlis, Ahlat, Adil Cevaz, efendim Tatvan'a selam göndermiş olalım. Biz türküyü bize armağan ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Bütün ekipten de size selam var. Ailenize de sağlık, sevgi, huzur diliyoruz. Eşiniz hanımefendiye selamlar efendim. Maya Türköz İzmir'den günaydın diyor bize. Ergün Tontu Darendi'den yine hayırlı sabahlar diliyor. Ve Çamdeviren ailesiyle, Tontu ailesiyle bütün Darendililer, Ceyhanlılar için türkü istemiş. Erhan Yavuz günaydın diyor. TRT Türkü Ailem diyerek de nasıl içselleştirdiğini yansıtmış. Gönlünüze sağlık. Isparta Senirkent Başköy'e selamlar, sevgiler, saygılar. Biricik kızınız o ay parçanı Sena'yı bizim için de kucaklar mısınız? Eşiniz Zübeyde Hanım'a da selamlarımı ulaştırınız lütfen. Erhan Yavuz günaydın. Kucak dolusu selam, sevgi, saygı bizden efendim. Ali Cengiz der ki Bozkır'ın ortasından, Kırıkkale Bahçılı'dan, Kızılırmak kenarından selamlar. Aleyküm selam. Türkü sevdalısı gönüllere gurbet sılaya, sıladan gurbete, sesimizin ulaştığı her yere selam olsun diyerek ekibimizi de unutmamış. Günaydın Haşim Varol, Sakarya'ya selam olsun efendim. Sizin de gönlünüze sağlık. Suna Koçak bütün türkülerimizi dinleyerek Berlin'den yine bizi dinliyor ve yalnız bırakmamış. Sait Bey Ankara'dan günaydın diyor. Saygı bizden. Tuncay Erol Eskişehir'in sesi. Salim Uğuz Uşak Banaz'dan, Kızılhisar'dan selam göndermiş. Aleyküm selam. Selim Onay Denizli yatağından ulaşır. Ahmet Arslan da Çanakkale Biga'dan selamlıyor bizi. Yine Eskişehir'den Şaban Günhan, Mersin'den Özgür Aldemir gününüz güzel olsun efendim. Hasan Cengiz Antalya Korkuteli Avdan Köyü'nden bizi selamlıyor. Bütün ekibimize selamı varken türküleri de istiyor dinleyicilerimiz için. Recep Kalkan günaydın, Afyon İsçehisar'a selam olsun. Savaş Özat'a, İzmir'e selamlar, sevgili saygılar. Turgut Eren Eskişehir'den yine ulaşıyor bize. Eskişehir'i ve tüm dostları tabii ki türkü isterler. Bayram Gökçen Fethiye'ye ve selamlar. Sıradaki türküler torunlarını Zeynep, Eren, Kerem, Metehan ve tüm sevdiklerinize armağan olsun. Kozlu Zonguldak'tan günaydın diyor Halim Bekiroğlu. Sağlıklı, neşeli bir gün olsun ve TRT candan olsun diyor. Türkü dostlarına da selamı var. Sedat Süel yolunuz açık olsun der ki Datça Marmaris yolundan tüm TRT türkü dostlarına, değerli Sabahat Hanım ve ekibe yürekten günaydın. Gönlünüze sağlık. Herkese sağlık ve huzur diliyor ve sıradaki eseri Kırşehir Musiki Cemiyeti, Datça Musiki Derneği, Datça Müzikseverler Derneği şefleriyle, hocalarına ve koro üyelerine armağan ediyor. Datça'ya selamlar Sedat Süel. Hemen iki türkü armağan ediyoruz.

İstanbul türküsünde dinliyoruz Özgür Eren'i. Entarisi ala benziyor dedi ve biz de bütün İstanbul türküsü severleri selamlarımızı gönderelim. Efendim birbirinden güzel iletileriniz ulaştı. Oktay Hançer

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkiye Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Tatlı dile güler yüze doyulur mu, doyulur mu? Aşkına bakışan göze doyulur mu? Tülay Agil seslendirdi. Bir Neşet Ertaş türküsüydü yine. Kırşehir'e yolculuk yaptık. Ondan önce de Ali Demirhan'ı dinledik. Rıfat Balaban'ın repertuarımıza kazandırdığı Ankara türküsü. Evlerinin önü tahta daraba dedi. Ve böylelikle Ankara'ya da Kırşehir'e de selam.

olsun dedik. Biraz bakalım Instagram'dan bize neler yazdınız. İlyas Aydın öyle güzel bir liste sıralamış ki bendenizin işi de kolay olmuş oldu efendim. Selam olsun. Sürekli olarak trafik kurallarını anımsatıyor. Efendim ormanlarımıza dikkat edelim diyor. Yerlere izmarit atmayalım diyor. Zaten sağlığa zararlıdır. O alışkanlık da olmasın. Bayram Gökçen Fethiye'den selam göndermiş. Torunları Zeynep, Eren, Kerem, Metehan için türkü istemişti. İlyas Aydın Bey ne güzel diyor. Sevdikleriniz sizi bekliyor. Lütfen trafik kurallarına uyun ve emniyet kemerini takalım, çöp de atmayalım. Orman Beyli Köyü Tokat'a selam gönderirken dostlarını da unutmamış. Sıradaki türkü İhsan Özdağ, İlkay Karabiber, Mithat Kaygı, Meryem Yılmaz, Bayram Gökçen, İsmet Köklü, Mustafa ile Aydemir, Musa Aytu, Mustafa Kına, Zeki Gün, Zeki Başoğlu, Zeki Rıdvan, Yalçın, Rıdvan Ağaoğlu, Kemalettin Kılıç, Sedat Uzun ve Leyla Çabuk için yayınlanacaktır türkü efendim. Emine Demir Atamer ne kadar güzel cümlelerini. Her zaman bugün kalbimize iyi gelen her şey bizleri bulsun. Trabzon'dan merhabalar, mutlu yayınlar. Amin inşallah. İsmail Yalabık saygı ve selam diyorlar. Bir mukabil diyorum. Berlin'e selam olsun İsmail Bey. Efendim Hasan Güçlü Konya Kulu'nun sesidir. Sıradaki türküyü de her zaman tüm TRT Türkü dinleyicileriyle çalışanlarına selam göndererek armağan ediyor. Bir de diyor ki dostum Hasan Aksoy'a da hediye ediyorum bu türküyü. Peki efendim. Beşir'le Spor'dan Ümit Sağlam, Diner Hacı Beşir'den bizi yalnız bırakmaz. Sabah şerifiniz hayır olsun derler inşallah. Yüzünüzden gülümsemeye, kalbinizden tebessüm eksik olmasın diyerek ve bereket diliyor aynı zamanda. Çok teşekkür ederiz. Gurbetteki Hacı Beşir'leri de unutmamış. Uşak Eşme'den yazıyor Şahap Ünal. Ares için türkü isteği var. Selahattin Özdemir, hayırlı günler diliyorum. Niksar Yeşilkaya Köyü'ne selamlar, sevgiler. Her zamanki gibi türkümüzü polisimize, askerimize armağan ediyor. Çok teşekkür ederiz efendim. Nilgün Kalyoncu, türkü dostlarına ve programı hazırlayan herkese bendenizde birlikte selam göndermiş. Başım üstte. Günaydın Kapadokya'dan selamlar diyerek tüm türkü dinleyen dostlara da türkü armağan ediyor. Mehmet Kalaycıoğlu Bilecik 11 pazar yerinden selam ulaştırmış. Aleyküm selam, teşekkür ederim. Değerli Selahattin Erze, Adana'ya selam olsun efendim. Çok teşekkür ederim. Siz de programımıza hoş geldiniz. Yıldız Erze'ye tabii ki türkü armağanımız var. Sizin de ömrünüze bereket. Çok teşekkür ederim. Siz de var olunuz efendim. Ve Yılmaz Melikoğlu diyor ki hayırlı sabah sabahlar Giresun Bulancak'tan yazıyorum sizlere. Gönül gurbet ele varma, ya gelinir ya gelinmez. Bakalım bir belki de okuruz sizler için. Müjgan Kızılkaya bugün Adana'dan selamlıyor bizi. Aleyküm selam. Bütün dinleyicilere türkülerimiz armağan olsun derken Şengül Ekici ne kadar kuş cıvıltısını andıran cümleler. Günaydın, günaydın Sabahat Hanım, günaydın yapım yayın ekibi ve tüm dinleyiciler. Sabahat Hanım hoş geldiniz diyor. İnşallah iyisinizdir. İnşallah iyileşeceğiz efendim. Program gayet güzel başladı. Hepinizin emeğine sağlık ve teşekkür ederiz. İyi ki varsınız demiş bendeniz içinde. Hepiniz var olun. Güzel, içli, hisli sesinizi duymak ne hoş diyorsunuz ya. O kadar mutlu oluyorum ki size de harika bir gün diliyorum. Cümleten bütün dostlarımıza, dinleyicilerimize Allah her şeyin hayırlısını versin diyerek hemen türkülerimizi aktarmaya devam edelim.

Pişman olsan da arama beni efendim, bir Azerbaycan esintisi şu anda kulaklarımıza yansıyor ve Selma Geçer'in sesini dinledik. Şıkıram dağlara sevdiğim sensiz diye başlayan bir Azerbaycan ezgisidir ve biz Azerbaycan'ın sevgili Mayıs Aslan'a da selam göndermiş olalım buradan. Ondan önce de Erzurum türkülerinin muhteşem bir örneğini Kenan Tuna Yürü ekibinden derlemiş. Kenan Tuna'ya selam olsun, çok sevdiğimiz biridir. Gürkan Özpeker yorumuyla ulaştı. Narman kazasında bir gelin gördüm, aklımı fikrimi hep ona verdim. Bizim de aklımız fikrimiz hep dinleyicilerimizde efendim. Şu anda 8.38'i görüyoruz saatimizde ve 8 Ekim 2026 günlerden Perşembe. Ahmet Şenses'in hazırladığı muhteşem program akışını Murat Daydemir ulaştırıyor sizlere ve sizlerle yarenliğimiz devam ediyor. Değerli dinleyicilerimiz, çok erken saatlerde yazan dinleyicilerimiz var. Bir gün öncesinden yazan dinleyicilerimiz var ve şu anda halen devam ediyor. Bir kere hemen başta sevgili Sıdıka Tavukçu, Gülnaz Malbastı, Delal Suna Koçak ve Murat Odabaşı efendim, bu ekip hemen böyle sarılır kağıda kaleme ve Suna Koçak dakika dakika, saniye saniye program akışımızı da bizimle paylaşıyor. Selam olsun her birinize gönülden. Gürol Seçil Kara, taşı toprağı altın diye tanımlar yatağını. Bizden selam olsun Seçil Hanım'a ve kızınız Simge, damadınız Ömür Paskal, torununuz Toprak Paskal'la oğlunuz Erdinç Kara için mutlaka türkü seslendireceğim. Erdoğan Oktay, günaydın, hayırlı sabahlar dileyerek bize seslendi. Ceyhan Sana selam olsun. Çukurova diyarı şu an ne kadar güzeldir. Torunlarınız Zeynep, Zehra, Ayşe, Ayaz ve Fındık Beren için hep türkü istersiniz. Saygı sevgi bizden efendim. Değerli Zeki Gün, ne kadar kadir şinassınız. Burdur Esenevlere selamlar. Türküyü de bizi de hiç unutmaz. Çok teşekkür ederim. Bütün ekibimizle birlikte eşi hanımefendiye, çocuklarına, torunlarına ve tüm sevdiklerine türkü isteyerek her zaman TRT türkü deyip o güzel çiçekleri bize ulaştırıyorsunuz ya, gönlümüzde yeriniz ayrıdır. Mustafa Aylay Demir, Ordu Fatsı'dan kucak dolusu selamlar derler. Aynı duygularla selamlıyorum sevgili Aleyna Aydemir'le, Atalay Aydemir'e elbette ki türkü armağan ederim. Gültekin Erkılıç, günaydın, Gaziantep'e selamlar olsun. Sıradaki türkü eşiniz Meral Hanım'la oğlunuz Ege, Turan hocamıza ve tüm sevdiklerinize armağandır. Günaydın Hatice Ünal, Acıpayam Kelekçi'den her zaman bizi unutmaz yazarsınız, sevgiler. Ali Yöntem

Ben de sizi sevgiyle selamlıyorum. Bucak halkına türkü armağanım tabii ki var. Selahattin Balkan günaydın, hayırlı sabahlar. Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy'den selamlar, sevgiler, saygılar diyorlar. Bir mukabil. Sevgili eşini Sultan Hanım'a tabii ki türkü armağan ederiz. Musalar Yeniköy halkı ve bütün ekibimizle birlikte sizi selamlıyoruz. Muğla Datça Çeşmeköy'de bulunan enişteniz Mehmet Ergün Çete, kuzeniniz Mevlüde Çete ve tüm dinleyicilerimize sizin şifa dilekleriniz dilerim ki tez vakitte şifa nasip eder. Siz de Allah'a emanet olun. Leyla Çabuk Ordu'ya selamlar. Gülnaz Malbastı Delal canımsınız. O güzelim bayrağımızı kalbinizle süslemişsiniz. Siz de iyi ki varsınız. Efendim Erciş'e de bir selam gönderim. Osman Çok Yaman bütün Adil Cevazlılara türkü armağan ediyor. Erciş halkı ile birlikte Ankara'dan bize ulaşıyorsunuz bugün. Sesinizin ulaştığı her yere sesimiz ulaştı. Şaban Dişli günaydın, çok kıymetlisiniz. Türkü arkadaşlarımızla ve size sevenlerinize de armağandır. Değerli Turan Akpınar Kılıç Hocam, ümit ediyorum ki çok daha iyisinizdir. Sağlık diliyorum. Diyor ki çalışma arkadaşları ve Sabah Hanım, bütün TRT Türkü'de sabah ekibi arkadaşlarım, Ankara'dan herkese selamlar. Müdür Bey yeni yaşayık öykü, yeni çıktı bu türkü. Azıcık daha böyle biraz iyi hissedeyim kendimi. Vallahi sizin için özellikle okuyacağım. Gültekin Erkılıç, Şaban Dişli, Gökşen Sevindi, Murat Odabaşı, öğretmenler, öğrenciler için istiyorsunuz. Çok doğru sevgili Murat Odabaşı, çok ciddi bir edebiyat yeteneği olan kişi. Gerçekten onunla bir türkü kitabı yazacağım. Ama şimdi türkü dinletelim.

Efendim Türkü'nün bir bölümünde diyordu ki Nazlı Yer hastalanmış bu serin havalarda. Gerçekten de Ekim ayı aslında bu sene biraz böyle çabucak yağan yağmurlarla birlikte o alışkın olduğumuz sarı sıcakları, yani hani pastırma yazı dediğimiz havaları pek yaşatmadı. Sağlık diliyoruz sizlere. Çift beyaz güvercin olsam, yarın damına konsam dedi. O çadırın da başına konsam diye söylenişi de Erzurum'dadır. Çünkü aslında Erzincan, Kema, Eyin oralarda söylenen ve Erzurum'dan kayıda geçen bir türküdür. Sevcan Orhan'ın sesiyle ulaştı sizlere. Ondan önce de sevgili Emine Akmeş'e, değerli arkadaşımızı rahmetle yad ediyoruz. Çok yakın bir tarihte onu rahmetle yolcu ettik genç yaşta. Bir Rumeli esintisi oldu sesinden. Önce dağlar dağlar viran dağlar dedi. Sonra da Ali Şim'in kaşları kare diyerek Rumeli'ye bir selam göndermiş olduk. 8.54, 2 saati ne çabuk geride bıraktık ve geçtik zamanda. Mehmet Kozan Adana Sarıçam'dan selamlıyor bize. Aleyküm selam. Benim için Adana türküsü çalar mısınız dediniz ya, biz zaten Adana köprü başını sizin için çaldık. Bütün Adana'ya selamlar gönderiyoruz. Her sabah sizin programınızda güne başlamak çok güzel diyor. Çok teşekkür ederiz efendim. Ankara'dan Kasım Tetik iyi yayınlar dilemiş. Neşet Baba'dan türkülerimiz de ard arda sıralandı. Hem Gülşen Kutlu'yu dinlettik hem de Neşet Ertaş türküleri ulaştı size efendim.

Şaban Dinç günaydın diyor ve ben Deniz'le birlikte bütün ekibimize selam göndermiş. Kütahya Tavşanlı Eğri Gözdağı eteklerinden selamlıyor. Aleyküm selam. Tüm çalışma arkadaşlarım, sürücüler, operatörler ve sizi dinleyen herkese armağan olsun türkümüz demiş. Çok teşekkür ederim. Yılmaz Melikoğlu Giresun Bulancak'tan selam göndermiş ve çok teşekkür ederiz. Giresun'dan yazan dinleyicilerimiz o kadar yoğun bir trafik akışı sağlıyorlar ki mektuplarda. Saim Doburlu selamun aleyküm derler ve aleyküm selam sabahınız hayır olsun inşallah diyor ki türkü dinleyicilerine Aşık Mahzuni Şerif'ten bir eser armağan edelim. Tabii ki vaktimiz kalırsa olmazsa yarın öbür gün yine buradayım ben de sizin için okurum. Andırlar ve Kahramanmaraşlara selam olsun. Ve Nedim Baş Elazığ Molla Ali Köyü'nden selam gönderiyor. Bütün Türkiye'ye günaydın diyor. Bütün ekibimizi de selamlamış. Herkese teşekkürünüz bizden de bir teşekkür bulsun. Siz de iyi ki varsınız. Her sabah bahçede sizinle uyanıp sizinle vakit geçiriyoruz diyorsunuz ya ne kadar mutlu oluyorum. Enver Çiçek günaydın diyor. Bolu Mengen'den selam gönderiyor. Aleyküm selam. Sıradaki eseri de Hacer Köksal Kansu ve Nevzat Kansu'ya armağan ediyorum diyor. Sıradaki eser. Efendim göl yerinden su eksilmez deriz ya hani. Şimdi dinleteceğimiz ses aslında bizim için de çok manidar. Program yapımcımız sevgili canım kardeşim Ahmet Şenses'in amcası Ramazan Şenses. Yüreğim titredi bir anda kendisini tanımaktan mutluluk duymuştum. Güzel sesiyle İstanbul Radyosu'nda uzun yıllar görev yaptı. Onun sesinden Diyarbakır dört köşe içinde bir loş şişe diyeceğiz ve Diyarbakır'a bir selam gönderelim Celal Güzel Ses'in türküsüyle.

Açılıyorumun varı bağdı sabah olmadan dedi Tülay Örten. Hüseyin Saydan Cavit Erden'in derlediği bir Mersin Silifke türküsüydü. Efendim dinleyicilerimize devam ediyoruz türkülerimizi sunmaya ve çok güzel iletiler yeni yeni katılan dinleyicilerimizin güzel sözcükleri de ulaşıyor. Saatimiz 9.02 3. saat dilimindeyiz. Hızla okumaya çalışıyorum. Okumadıklarım sakın üzülmesinler. Daha 3 sabah sizleri karşılayacağız programımızda efendim. Tepeköylü Mehmet Dede, Dede Mehmet günaydın hayırlı sabahlar diye Manisa Selendiye Avlaşa köyünden selam gönderiyor Mehmet Yıldız. Sıradaki türküyü eşim Saniye Hanım, oğlum Ramazan, kızım Hilal, en tatlısı olan torunum Derin Yıldız için istiyorum. Tüm köylülerime armağan olsun. İyi ki varsınız demiş. Her zaman TRT. Mehmet Çayda Muğla Kavaklıdere'den Çatak Mahallesi'nden sesleniyor. Selam gönderiyor. Selamınız başımız üste. Ve Gökşen Sevindi der ki uzun bir aradan sonra merhaba. Önce Sabahat Hanım efendi sabırlar annecinize rahmet diliyorum. Kabri nur mekanı cennet olsun demişsiniz. Allah razı olsun. Bu minvalde bu parantez açılmışken tekrar tekrar kalbi teşekkürlerimi sunarım. Cümle göçmüşlerimize rahmet geride kalan herkese uzun ve sağlıklı ömürler dilerim. Çok teşekkür ederim. Teveccüh dolu, gönül dolusu bu ilginize. Neşet Ertaş'tan türkülerimizi dinlettik ve Turan Erkılıç ile Gürtekin Erkılıç'a armağanımız olmuş oldu. Abuş Bakır Hatay Antakya'dan selamlıyor bizi ve Gülşen eşiniz hanımefendi ile beraber Onur Bakır, Emre Bakır ve tüm sevdiklerinize türkü armağan edeceğiz. Zeki Başoğlu çok teşekkür ederim. Yeşil ördek gibi daldım göllere, sen düşürdün beni dillere. Her sabah saat tam 7'de TRT Türkü'de sabah yeter bize. Harikasınız, şairliğiniz muhteşem. Musa Toros Antalya'dan günaydın der ve Antalya'da hayvancılıkla uğraşan bütün üreticilerimize armağan ediyor. Efendim bereket diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Ben Hacı Ali Arlı demiş. Murat Işık Çelebi günaydın, hayırlı sabahlar diyor ve güzel bir gün diyerek türkü armağan etmek istemiş. Siz de Allah'a emanet olunuz. Erdoğan Oktay Ceyhan'dan selam gönderiyor. Torunlarınız Zeynep Zehra, Ayşe Ayaz ve Fındık Beren için tabii ki türkü var. Keziban Kafalı Burdur'dan günaydın diyor. Siz de var olunuz efendim. Hacı Ayaz Esbiye Güzelyurt Köyü'nden selam gönderirken eşi ve tüm ailesi için türkü istiyor. Metin Yıldırım Tortum Doruklu Köyü'nden ne güzel bir görsel ulaştırmış bize. Yılmaz Yüzer Ankara'dan selamlar Sabahat Hocam diyor. Her zamanki gibi güzel programınızı zevkle dinliyorum. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Siz de sağ olun. Bütün ekibimiz böyle hazırlıyor programı. Sıradaki eseri kadim şehrimiz Bitlis, Adil Cevaz'ın başkenti ve Ceviz'in başkenti Adil Cevaz.

paylaştırıyor. Fahri hemşehriniz olmaktan gurur duyuyorum. Çünkü o ellerde her zaman sizler muhabbetle bizi karşıladınız. Her birinize kalbi selamlarımla. Reçber Hasan Özkan İstanbul Çekmeköy'den, Hasan Yalmancıoğlu da İzmir'den bizi selamlıyorlar. Hasan Bey torunları ve eşi için tabii ki türkü isterler. Osman Has Kılınç ilk defa yazıyorum ama başka frekans bilmez bizim radyomuz. Kayseri'den yazıyor Osman Has Kılınç. Sevgi ve saygı bizden efendim. Sıradaki eser Uzun Yol Kaptanlarına armağan olsun. Ramazan Şahin Karabük Safranbolu'dan günaydın diyor. Yusuf Öztürk şöyle der: Seyrani seyrimden geri durmadım, inişe yokuşa atım yormadım. Ben teslime su doldurup gelmedim, erenler çeşmesi uludur diyor. Günaydın sevgili yurdumun güzel insanları. Erciyes'in güneyinden, Seyrani'nin şehrinden, Kayseri Develi'den selamlar diyor. Yunusoğlu ailesi için türkü isterken biz de bütün Kayseri ve yurdumuza selam gönderip hemen türküleri sıralıyoruz.

diyor ve TRT Türkü ile yolculuk yapmak çok güzel bir şey demiş. Biz de mutlu oluyoruz. Var olunuz. Kasım Baştürk hayırlı gün diliyor. Bartın'dan selam ve saygı demiş. Bir mukabil efendim. Saim Dobur çok teşekkür ederim. Zübeyde Girek İskenderun'dan selamlıyor. Serkan Alkan Sivas Koyulhisar'dan hayırlı sabahlar diliyor herkese. Mithat Çatlakaya günaydın hayırlı sabah derler. Allah ömrünü uzun eylesin. Sabahın morali oluyorsunuz demişler. Çok teşekkür ederim. Adana Eyner Köyü'ne selamlar. Tüm yollardaki sürücülere özellikle tır sürücülerin işleri kolaylık yer gelsin diyerek kolaylık diliyoruz. Allah'a emanet ediyoruz efendim. Sedat Atay türkü çalışanlarına, dinleyicilerine Çerkezköy Tekirdağ'dan günaydın demiş. Günaydın. Sıradaki türküyü çok sevdiğim annem, eşim, kızlarım Erven ve Nevra için istiyorum. Ayrıca Çorumlulara armağan etmiş. Sağ olunuz. Müjgan Kızılkaya Adana'ya selam olsun. Bugün Adanalısınız. Bizden de size bir güzel türkü var. Yılmaz Melikoğlu Giresun Bulancak'tan selamlıyor bizi. Şair Korali Ağrıttak Bayındır Köyü'nden selamlar Mustafa Bayındır Bey. Çok teşekkür ederim. İskilip'ten Çarşının Loçenti der Recep Budur. Selamlar. Arşivinizde İskilip türküsü var mı diyor. Her zaman size İskilip türküsü dinletiriz mutlaka. Tekin Koluçoğlu Ankara'dan günaydın diyor. Tatlı dile güler yüze doyulur mu demiş. Türkümüz de o. Sabah Hanım güzel sunumuzda türküler bir başka güzel demişsiniz ya. Bu aralarda gönlüme nasıl güzel geliyor. Osmaniye Kadirli Durmuş Sofular Köyü'nde yaşayan anneniz Döne Koluçoğlu'na sağlık diliyorum. Heyecanla anonsumu bekliyormuş. O halde kendisine sevgiler, saygılar sunuyorum. Bütün türküler Döne Hanım için. Ve Kasım Tetik iyi yayınlar dilemiş. Şaban Bey, Şaban Dinç diyor ki günaydın TRT Türkü dinleyicileri ve Sabahat Hanım. Kütahya Tavşanlı Eğri Gözdağ eteklerinden sizi selamlıyorum. Tüm sürücülere selamlar. Hasan Yavuzsoy Uşak Eğlence Köyü'nden yazmış. O halde türkü dinleyelim. Atlı geliyor attı, altında kilim katlı. Soner Özbülen dinleyelim. Selahattin Çil'den Şakir Öner Günhan derlemiş bir Bartın türküsü.

9.19'u buldu saatimiz. Efendim böylelikle bütün fahi hemşerilerime Bitlis, Adil Cevaz, Ahlat, Van, Erciş, her nereden yazdıysanız tahmin ediyorum çok sevinmişsinizdir. Çok güzel bir türkü dinledik çünkü. Dedi ki ah Leana Leana üç bacılar bir ana ağlarlar yana yana. Semra Algül seslendirdi. Hüsamettin Subaşı ustamızın repertuarımıza kazandırdı Van Erciş türküsünü. Ondan önce de attı geliyor attı dedi Soner Özbilen. Bir Bartın türküsüydü. Şakir Öner Günhan Selahattin Çil'den derlemiş. Ve sizlerden gelen birbirinden güzel mektupları ihmal etmemeye çalış. Ahmet Kılıç Gemerek'ten yine selam göndermiş. Aleyküm selam. Kırşehir'deki oğlum Sezer'le gelinim Ebru ve dünya tatlısı torunum Işıl'la özellikle 40 yıllık hayat arkadaşım Nurhan Sultan için türkü istesem olur mu demiş. Ne demek efendim? Eskişehir Odun Pazarı'ndan selamlıyorum Mustafa Yanbastıoğlu. Osman Yalçın günaydın diyor. Denizli'den ve değerli Ahmet Özçelik çok teşekkür ederim. Bizim nezdimizde bütün ekibimizi kucak dolusu sevgiyle selamlıyor. Saygı sevgi selam bizden. Efendim. Tabii ki okuyacağım türkü Türk Silahlı Kuvvetleri Polis Teşkilatı mensuplarımızın eş ve çocuklarıyla eşiniz Saynur Hanım'la Selcan, Efe, Yiğit, Ela, Onur, Yağız, Özçelik'le değerli yeğeniz Profesör Doktor Arif Çerçi ve Doçent Doktor İsmail Yavuz Öztürk için armağan olsun. Sizin de ömrünüze bereket, Mersin Erdemli'ye selam olsun. Recai Gündoğdu Ankara Eryaman'dan selamlıyor bizi. En başta siz olmak üzere bütün ekibe sevgiler sunuyorum demişsiniz. Siz de Allah'a emanet olunuz. Ve Yörükoğlu Erdinç Karataş Mersin Gülnar'dan selamlıyor bizi. Tüm TRT Türkü dinleyicileri ve ekibimize selamı var. Nur Genç günaydın. Sevgi ve muhabbetle dualarımızı Allah kabul etsin diyor. Çok teşekkür ederim. Ankara Altındağ Hacı Bayram Veli Müzesi'nden yazıyor bize bugün. Sıdıka Tavukçu İstanbul 4 Levent'ten günaydın. Aman Allah'ım çiçekler açmış TRT Türkü'de. Bir tanem hoş geldiniz diyerek de bizi onurlandırmış. Ahmet Şenses'le bütün ekibimize selam gönderiyor. Trabzon'da şu an Hadi ablam beni dinliyor bu frekanstaki arkadaşlarımla birlikte türkü armağan edelim demiş. Hay hay. Durak Çağatay Erzurum'a selam olsun. Mustafa İçer Osmaniye Kadirli'den yazdılar. Cabir Şahin Kayseri'den tüm dostları selamlıyorlar. Siz de iyi ki varsınız. Türküler hayattır, geçmiştir, gelecektir. Türküler her şeyimiz. Ve Kadri Yücel Turgut günaydın diyor. Sıradaki türküyü Kocaeli'ndeki amcası Alaaddin Turgut'la Konya Selçuk Üniversitesi'nde doktora yapan güzel kızı Ceyda, Kübra ve tüm TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. İbrahim Demir de Kütahya Tavşanlı'dan selamlıyor bizi. TRT'nin çok değerli ekibine armağan olsun. Kazayancınız bereketli, yuvanız huzurlu olsun diyerek de dualarını ulaştırmış. Çok teşekkür ederiz. Hemen türkümüz. Bu kez Ümit Okcan'ı dinliyoruz. Ali Çöke'den Ömer Şan Cennet Mekan'ın derlediği Ortam Doğu türküsü. Bağa gel, bostana gel, dile gel, destana gel.

Babuba, sevdiğim iki gözüm ellere yar oldu dedi ve Şule Arık seslendi sizlere. Bir Rumeli türküsüyle bütün Trakya'ya, Rumeli'ye selam göndermiş olduk. 9:29 çok az bir zamanımız kaldı ve hızla sizlerden selamlara bir aleyküm selam demek isterim. Hüseyin Serhat Tanrıkulu Afyon Antalya yolundan selamlıyor bize aleyküm selam. Tüm türkü dostlarına ve kamyon sürücüsü arkadaşlara selamlar diyerek türkü armağan ediyorum diyor. Ve Rahman Bey, Rahman Cengiz sıradaki türkü tüm türkü severlere armağan olsun derken Aytaç Güven Çetin güzel bir İzmir sabahından günaydın. Yine severek dinliyoruz TRT'yi. Ben Aytaç ve eşim Ali sırada bir Azeri türkü olsa demişsiniz ya. Az önce bir Azeri türkü okundu ve program sonunda Kerkük türküm var.

var benim. Ben onu size armağan edeyim. Yarın Azeri okurum sizler için. Şu anda Berlin'de olan kızım Ece için türkü olsa ne güzel olur demiş. Güzellikler sizi bulsun ve Seher Duyar da Niğde'den selamlar gönderiyor. Ömür yoldaşım Duymuş Duyar için ve Adnan Küçük Erdem Sarı Çiğdem adlı türkü ediyor. Ve bir türkü var ki sizi çok seviyorum. Bu kalpler size demiş Seher Hanım. Çok teşekkür ederim. Ben de sizi o kadar çok seviyorum ki. Hasan Yavuz Soy Uşak Eğlence Köyü'nden selam göndermiş. Aleyküm selam. Ve Yavuz Selim Karlıdağ Trabzon Araklı Pervane Köyü'nden bizi hiç unutmaz. Kütahya Tavşanlı'dan İbrahim Demir de selam gönderdi. Hakkı Gül Ankara Mamak'tan dinleyicilere selamlar saygılar demiş. Bir mukabil türküyü Ankara Hasköy Yıldıztepe'li dostlarımızla Çubuk'tan Yaşar Köksal Bey'e armağan ediyorum diyor. Çubuk'tan, çubuğun sesidir Ankara'nın sesi Yaşar Köksal. Bizi mutlaka dinliyordu. Çok teşekkür ederim. Ve Kadri Yücel Turgut'u sıradaki türküyü Kocaeli'ndeki amcasına armağan etmek istemişti ya. Cabir Şahin'de Kayseri'den, Mustafa İçer Osmaniye'den ve bütün dinleyicilerimiz Suna Koçak şu anda dakika dakika izlediğini yine vurguluyor. O halde Şakir Öner Günhan'ı dinleyelim ve rahmetle yad edelim. Özay Gönlüm'ün Hüseyin Aktekin'den derlediği Denizli Acıpayam türküsü. Cemile'min gezdiği dağlar meşile. Hadi dinleyelim.

9.37'yi buldu saatimiz ve Hayal Has'ın sesi ulaşıyor şu dakikalarda sizlere bir ağrı türküsüyle. Ahmet Yamacı Şinasi Katırcı'dan derlemiş. Bacadan gel bacadan kaderi kara, kaderi kara eloğlu diye bir türkü. Efendim Muzaffer ünlü Türk alkışlarla bizi onure etmiş. Çok teşekkür ederim. Ne kadar naziksiniz. Gerçekten sizlerden yansıyan bu duygu, bu duygu seli ki hepsi çok içten bunu biliyorum. Türkülerin o sıcaklığıyla birlikte ne kadar güzel bir uyum sağladığını programımızda her şeyin ne kadar yolunda olduğunu gösteriyor ve bu bize daha da bir sorumluluk yüklüyor. Çok teşekkür ederim. Ve devamlı olarak yazan dinleyicilerimiz var. Bazen diyorlar ki bakmayın yazmadığıma Sabahat Hanım, aslında şu anda araç kullanıyorum ama her zaman TRT Türkü frekansını ayarlı. 9.38'i bulduk. 8 Ekim. Ekim yavaş yavaş geride kalmak üzere orta kısmını tamamlayacak. Cevdet Tepe Yüksel bu nedenle diyor ki doyulur mu, doyulur mu? TRT Türkiye doyulur mu? Konya Bozkır Dereköy'üne selam olsun bizden efendim. Selim Dilsiz yine bütün TRT Türkü ailesine Muğla'dan selam gönderiyor. Eşine, oğluna, kızına ve tüm dostlarına türkü armağan etmek istiyor. Eskişehir Odun Pazarı'ndan günaydın demiş İsa Kıran. İzmir Buca'da bulunan çocuklarını, sevgilerini gönderiyor. Biz de sevgiler sunuyoruz efendim. Ve Vehbi Aksungur güneşli, serin bir Ermenek Cuma suyu yaylası diye tanımlamış. Ceviz toplamaya devam ediyorlarmış. Bereketli olsun yaşadığın hayatı, sev sevdiğin hayatı yaşa. Alaaddin Doğan da İzmir Özdere'den tüm TRT Türkü dinleyicilerini selamlıyor. Mustafa Yanbastıoğlu Eskişehir Odun Pazarı'ndan, Osman Yalçın da her sabah sizi dinliyorum diyerek Denizli'den selam göndermiş. Biz de türkü ulaştıralım sevgili Murat Daydemir. Hemen türkümüzü sunsun. Türkü çok güzel bir türkü. Bahçeye gel ki göreyim, el uzat bir gül verim. Rahmetle anıyoruz Turan Engin ustamızı, Hüsamettin Subaşı'nın repertuarımıza kazandırdığı Van Erciş türküsü bütün Fahri Hemşehrilerime armağan olsun.

9.42'yi buldu. Efendim Turan Engin'in o muhteşem sesini dinlerken İstanbul Radyosu stüdyolarında onunla geçirdiğimiz günler öyle bir yadımızdan geçti. Ustalarımızın cümlesine rahmet diliyorum. Onlar gerçekten öyle bir bayrak armağan ettiler ki bize. Bu toprakların sesi onlarla. Efendim dinleyicimiz ısrarla demiş ki Azeri Türk'ü sizden dinlemek istiyorum. Söz veriyorum, biraz daha iyi hissedince kendimi mutlaka okuyacağım ama...

Vallahi sonra okuyacağım. Çok istediğiniz için mırıldandım sizler için. Mahmut Üstün'de Isparta Yalvaç Kuyucak'tan yazmış bize. Çok teşekkür ederim. Hurşit Karataş günaydın. Manisa Kula'dan selamlar, sevgiler, saygılar. Sizi hep dinliyorum. TRT Türkiye ekibi tüm türkü severler selamlar diyor. Mahmut Üstün'de Yalvaç Kuyucak kasabasından yazdı ya. Yaşar Köksal muhteşem görsel. Sobanın üzerinde o çaydanlık, o güğüm. Anneannemin evini hatırlattınız. Allah sizden razı olsun. Şahane şahane programı dinliyoruz demişsiniz. Şahane olan sizlersiniz efendim. Çok teşekkür ederim. Yaşar Köksal, bir gün mutlaka o çayı birlikte yudumlamak nasip olsun inşallah. Kütahya Tavşanlı'ya selamlar İbrahim Demir. Ramazan Kompir Çanakkale Çanyakın köyünden bizi selamladı. Sıradaki Türkiye'ye ortak olmak istiyorum dedi. Elbette ortak ederiz Murat Şükür. Gebze'ye selam olsun. Ayşe Duman Zonguldak merkezden bizi selamladı. Özellikle sizi severek dinliyorum Sabahat Hanım. Güzel yayınlar demişsiniz ya. Çok teşekkür ederim. Veli Bayır Mersin Erdemli'den selam gönderiyor. Tüm çiftçilere armağan etmek istemiş türkümüzü. Ve Alparslan Can Türk Bulancak'tan selam gönderirken bütün öğretmenlerimize Sezgin Tanrıkulu Ortakoğlu'ndan da selam göndererek ayrıca selamlamış. Ve değerli dinleyicimiz Yörükoğlu Erdinç Karataş, biz Yörükoğullarının her birine ayrıca selam gönderiyoruz. Ankara Eryaman'a da Recai Gündoğdu nezdinde selam gönderelim. Ve değerli Ahmet Özçelik, program sonundaki türküm size armağandır. Alaaddin Doğan İzmir Özdürlerinden selamladılar. İsa Kıran Eskişehir Odun Pazarı'ndan.

Ve Osman Has Kılıç iki defa yazdım dedi ama çok sayıda dinleyicimiz bugün eksternle bize yazdılar. Reçber Hasan Özkan Çekmeköy'den selamladı bizi. Yılmaz Yüzer çok teşekkür ederim. Metin Yıldırım Tortum Doruklu Köyü'nden bize selam gönderdi. Erdoğan Oktay sıradaki Türkiye'ye ortak olmak istediğini bildirdi. Hacı Ali Ağırlı Murat Işık Çelebi günaydın diyerek TRT Türkü'deki bütün türkü bizlere armağan olsun demiş. Siz de Allah'a emanet olunuz efendim. Musa Turus gününüz aydın olsun. Mehmet Çay Muğla Kavaklıdere'ye selamlar olsun efendim. Ahmet Şen İzmir Buca'ya selam gönderiyorum. Fikret Dikmen değerli ozanımız çok teşekkür ederim. Hemen bir türkü Sümer Özgün'ün sesiyle ulaşsın. Kullar olam seni doğuran anaya. Musa Eroğlu'dan repertuarımıza kaydedilen Mersin Mut türküsüyle Toroslara bir selam olsun.

Efendim, Toroslar diyarına Mut yöresinden bu ezgi seslenirken biz de yavaş yavaş sonlara doğru geldik. Sizlerden gelen iletileri okuyoruz. Osman Filizli yazdı bize. Sıradaki türküyü bütün dinleyicilere armağan ederken Erdal Öztürk Balıkesir'den selam gönderdi. Ancak Turan Güney çok güzel bir ileti göndermesine karşılık çok da üzüldüğümüz bir bilgi vermiş. İstanbul Maltepe'de 6 katlı bir binanın alt katının çökmesi sonucu bir acı olay yaşanmış diyoruz. Ve biz de çok geçmiş olsun diyoruz. Allah bir daha yaşatmasın. Teşekkür ederim bilgi için. Keçiören'den bizi selamlıyor. Emin Akgün Manisa Salihli Yağbasan'dan selam gönderdi. Ali Çakır Samsun 19 Mayıs'tan ve Rıza Gürde Bartın'dan. Çok sayıda dinleyicimiz var, yazdılar. Çok teşekkür ederim her birinize ayrı ayrı. Efendim, bugün Ahmet Şensiz programı hazırladı. Murat Daydemir sesleri mükemmel bir dinamizmle ulaştırdı. Ben Deniz Sabahat Aslan. Huzurlarınızdan ayrılmadan önce bir Kerkük Diyarı türküsü olsun isterim. Dağları serptim ekin, giderdim ekindi elimdekin. Nida Tüvekçi hocamız Abdurrahman Kızılay'dan derlemiş. Bu türküm her birinize kalbi duygularımla armağanımdır. Tekrar buluşuncaya kadar esen kalın, Allah'a emanet olun.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Yozgat Akdağ Madeni yöresinden Yine Gördüm Elif Kızın Yüzünü türküsünde geçen çalmak sözcüğü. Bir kuş konmuş serayının başına, güneş çalmış kirpiğine kaşına diyor türkümüz. Burada geçen çalmak kelimesi güneşin doğması, ışığın saçılması, dağılması demektir. Bazı yörelerde huysuzlaşmak, hırçınlaşmak gibi anlamları da vardır. Ayrıca yön değiştirmek, amaçtan sapmak ve yolunu şaşırmak anlamlarında da kullanılmaktadır. Şimdi Dida Tüfekçi'nin kaynaklık ettiği bu türküyü korodan dinliyoruz.

Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. İstanbul'un Maltepe ilçesindeki 7 katlı bir binada çökme meydana geldi. 3 katı çöken binanın enkazının altından 3'ü çocuk 8 kişinin kurtarıldığı bildirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon soruşturması konusunda gerekenin yapıldığının ve yapılacağının altını çizerek, Tayyip Erdoğan dedikoduyla iş yapmaz, gereken neyse onu yapar ve yapacaktır dedi. AK Parti siyasetinin tek limanının ahlak olduğunu ifade eden Erdoğan, muhalefetin eleştirilerine de biz baklava kutusunda rüşvet alanlara sahip çıkan bir güruhtan ne ders alırız ne de onları muhatap alırız sözleriyle tepki gösterdi. Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Kaya çifti fon piyasası işlemlerinde herhangi bir yönlendirme ya da özel bilgi almadıklarını savundu. Bu arada Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti'den istifa ettiği öğrenildi. Sermaye Piyasası Kurulu, Odine Solutions Teknoloji Anonim Şirketi faylarındaki işlemlere yönelik incelemelerinin ardından 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu kişilere 2 yıl süreyle işlem yasağı da getirildi. Sermaye Piyasası Kurulu, hakkında suç duyurusunda bulunulan 21 kişiden 16'sının sermaye piyasası lisansını da iptal etti. Fon tasfiyesi süreci çerçevesinde 17 fondaki ödemeler bugün başlıyor. Ödemelerde öncelik küçük yatırımcılarla para piyasası fonlarına verilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada ödemelerde hazineden kaynak kullanılmayacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, başkent Ankara'da Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban'la görüşecek. Orban'ın ziyareti çerçevesinde Türkiye-Macaristan Ortak Planlama Grubu da ilk kez toplanacak. Görüşmelerde başta savunma sanayiinde işbirliği ve iki ülke arasında 10 milyar dolar tutarındaki ticaret hacmi hedefi olmak üzere ikili ilişkilerle bölgesel gelişmeler ele alınacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, komşu ülkelerle güvenlik diplomasisini sürdürüyor. Mustafa Çiftçi, bu çerçevede bugün Yunanistan'ı ziyaret edecek. Görüşmelerde sınır aşan suçlarla, terör örgütleri ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadele konuları ele alınacak. Fransa'da lise öğrencilerinin daha iyi eğitim koşullarının sağlanması amacıyla başlattığı protesto eylemleri büyüyor. Ülkedeki sendikaların çağrısıyla öğrencilere destek amacıyla öğretmenler, veliler, işçiler ve çiftçiler de eylemlere katılıyor. Başta başkent Paris olmak üzere Fransa'nın birçok kentinde devam eden protesto gösterilerinde binlerce kişi gözaltına alındı. Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, hükümetin protestocuların taleplerine ilişkin ilk kararlarını ay sonunda açıklayacağını duyurdu. Fransa Dışişleri Bakanlığı ise İran'ı lise eylemlerine ilişkin çevrim içi dezenformasyon kampanyası yürütmekle suçladı. Artvin'in Hopa ilçesinde heyelan meydana geldi. Esenkıyı Tır Parkı bölgesinde heyelan nedeniyle yamaçtan kopan dev kaya kütleleri park halindeki araçların üzerine düştü. Olayda bir kişi hayatını kaybetti. Fenerbahçe Tarfin, Uluslararası Basketbol Federasyonu FIBA Kadınlar Avrupa Süper Kupası'nda şampiyon oldu. Fenerbahçe Tarfin basketbol takımı, Çimsa Çukurova Basketbol Kulübü Mersin'i 79-71 yenerek FIBA Kadınlar Süper Kupası'nı aldı. Sarı lacivertli ekip böylece son 4 sezonda 3 kez şampiyonluk kupasını kazandı. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Trabzonspor, A grubundaki mücadelesine galibiyetle başladı. Trabzonspor sahasında karşılaştığı Fransa'nın Nanterre takımını 93-83 yendi. Görme engelli A milli kadın futbol takımı Avrupa şampiyonu oldu. Ay Yıldızlılar final karşılaşmasında Polonya'yı 2-0 yenerek namağlup şampiyonluğa ulaştı. Haberleri sunduk.

0: benim türküm.
1: Günaydın TRT Türkiye yayıncıları. Babam 93 yaşında, gözleri görmüyor. Tekirdağ Hayrabolu Emir Yakup köyünden Kadir Durgut sizi her gün dinliyor. Onun için gelin misin kız mısın türkünüzü istiyor. Çok memnun olacak. Çok teşekkür ederiz.

Yurttan Sesler. Merhaba sevgili dinleyenler. İstanbul Radyosu'nun tozlu arşivlerinde yolculuğa çıkıp

Şef Tuncer İnan yönetimindeki Yurttan Sesler Korosu'na kulak vereceğiz bugün. Yıl 1998. İstanbul Radyosu stüdyolarında iz bırakmış birçok ses ve saz sanatçımızı saygıyla hatırlayalım istiyoruz. Öyleyse sözü değerli sanatçılarımıza bırakalım. Koro ilk olarak Osman Pehlivan'dan alınan Rumeli türküsünü seslendiriyor. Sarı zeybek şu dağlara yaslanır, yağmur yağar silahları ıslanır. Bir gün olur deli gönül uslanır.

Münevver Özdemir Şanlıurfa türküsüyle geliyor mikrofona. Arap atı gibi sallar başını. Ne söyledim, yıktın hilal kaşını. Al mendili, sil gözünün yaşını.

Özcan Rençber'in seslendireceği Gaziantep yöresinden Deyiş'le Yurttan Sesler devam ediyor. Bu kadar cevretme Aziz Sultanım. Ne olur insafa gel bazı bazı.

Aşık Daimi'ye ait Erzincan Tercan türküsünde Beyhan Karslı'yı dinliyoruz. Bugün Canan geldi bize. Dudak saki, diller meze. Yârim tazelerden taze. Koklamaya kıyamam ki.

Emine Aldemir'in Necati Coşkun'dan derlediği Orta Anadolu yöresinden hareketli bir türküyle programımız devam ediyor. Karanfil ocak ocak, gülüm var kucak kucak.

Şef Tuncer İnan yönetimindeki koro son olarak bir İstanbul türküsü seslendiriyor. İstanbul'dan Üsküdar'a yol gider, hanımlara deste deste gül gider.

Bir ezgi vardır tarihi anlatır. Bir söz vardır yüzyılları yaşatır. Türkmen elinin türküsünde izler saklıdır. Ahmet Tuzlu ve İrem Çetinkol'un hazırlayıp sunduğu Türkmen elinin sesi her cumartesi saat 22.30'da TRT Türkü'de.

0: İki solisten türküler.
1: TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz İki Solisten Türküler programından merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın bugünkü solistleri Aysun Gültekin ve Turan Engin. Mihri can mı değdi, gülün mü soldu? Gel ağlama garip bülbül ağlama. Felek baştan başa kimi güldürdü? Gel ağlama garip bülbül ağlama. Muzaffer Sarı Sözen'in İbrahim Bakır'dan derlediği Yozgat Dere Mumlu Köyü türküsünü Aysun Gültekin seslendiriyor.

Yeşil başlı telli durnam şimdi bizim elden uçtu. Aklımı başımdan aldı, gitti başka göle düştü. Selahattin Er Orhan'ın Bedirhan Kırmızı'dan derlediği Şanlıurfa türküsünü Turan Engin seslendiriyor.

Ahmet Gazi Ayhan'ın derlediği Nevşehir Avanos türküsünü Aysun Gültekin seslendirecek. Sağ olun felek, değirmenin döndü mü? Bağın bahçen sularıyla doldu mu?

Gel ha gönül havalanma, engin ol gönül, engin ol. Dünya malına güvenme, engin ol gönül, engin ol. Nida Tüfekçi'nin İzze Savaş'tan derlediği Sivas Yarkışla türküsünü Turan Engin seslendiriyor.

İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün Aşık Metini'den derlediği Sivas Divriği türküsünü Aysun Gültekin seslendirecek. Ömür bahçesinin gülü solmadan, uyan gel gözlerim gafletten uyan.

İndim Yarın Bahçesi'ne gül açılmış. Muzaffer Sarı Sözen'in Faik Buz ve Mevlütcan Aydın'dan derlediği Elazığ türküsünü Turan Engin seslendiriyor.

İki Solisten Türküler programında bizlere eşlik eden solistlerimiz Aysun Gültekin ve Turan Engin'di. Muzaffer Sarı Sözen'in Hayriye Temiz Kalp'ten derlediği Elazığ Palu türküsüyle Aysun Gültekin'le veda ediyoruz. Çatalkaya alınmaz, dibi de mermer delinmez. Programı hazırlayan Tuğba Parlak, teknik yapımda Erol Doğu, speakeriniz ben Gökhan Özer. Yeniden birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. İstanbul'un Maltepe ilçesindeki 7 katlı bir binanın ilk 3 katı çöktü. Enkaz altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi. 2 kişinin kurtarılması içinse çalışmalar sürüyor. Maltepe ilçesi Cevizli mahallesindeki binada sabah saat 5.40 sıralarında meydana gelen çökmenin ardından enkaz altında kalan 10 kişi kurtarıldı. Çöken apartmanın etrafındaki binalarda önlem amacıyla boşaltıldı. Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, binanın en üstteki 2 katının kaçak olduğunu söyledi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'un Maltepe ilçesinde çöken binanın enkazından yaralı olarak kurtarılan 5 kişinin tedavi altına alındığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon soruşturması konusunda gerekenin yapıldığının ve yapılacağının altını çizerek, Tayyip Erdoğan dedikoduyla iş yapmaz, gereken neyse onu yapar ve yapacaktır dedi. AK Parti siyasetinin tek limanının ahlak olduğunu ifade eden Erdoğan, muhalefetin eleştirilerine de biz baklava kutusunda rüşvet alanlara sahip çıkan bir güruhtan ne ders alırız ne de onları muhatap alırız sözleriyle tepki gösterdi. Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın dün şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Kaya çifti fon piyasası işlemlerinde herhangi bir yönlendirme ya da özel bilgi almadıklarını savundu. Bu arada Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti'den istifa ettiği öğrenildi. Fon tasfiyesi süreci çerçevesinde 17 fondaki ödemeler bugün başlıyor. Ödemelerde öncelik küçük yatırımcılarla para piyasası fonlarına verilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada ödemelerde hazineden kaynak kullanılmayacağını açıkladı. Küresel finans piyasalarında kullanılan endeks sağlayıcı kuruluş FTSE Russell'dan Türk ekonomisi hakkında önemli bir değerlendirme geldi. Kuruluşun yıllık değerlendirmesinde Türkiye'nin gelişmiş, gelişen piyasa statüsü korundu. Söz konusu gelişmenin uluslararası piyasa değerlendirmesi açısından olumlu olduğu belirtiliyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin yolsuzluk davasının görülmesine devam ediliyor. 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı davada tutuksuz yargılanan 315 sanığın savunması tamamlandı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme başkanı firari 8 kişi dışında savunmasının alınması gereken 7 sanık bulunduğunu açıkladı. Mahkeme duruşmalara katılmayan tutuksuz sanıklar hakkında yakalama kararı uyarısında bulundu. Kırıkkale'nin Yaşlıhan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması derinleştiriliyor. Soruşturma çerçevesinde Yaşlıhan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek ve Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi daha gözaltına alındı. Milli Savunma Bakanlığı İsrail'in Suriye'nin güneyindeki saldırgan eylemlerine çok sert tepki gösterdi. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında sınır ihlallerinin ve sözde projelerle hendek kazma faaliyetlerinin 1974 anlaşmasının ihlali olduğu vurgulandı. Yemen'de bulunan İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'daki iki havalimanına saldırı düzenledi. Abha ve Riyad havalimanlarına yönelik saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi de yaralandı. Mekke İttifakı'nın üyeleri Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarının ardından toplandı. Toplantıda Riyad yönetimiyle dayanışma mesajı verilirken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan konuyla ilgili açıklama geldi. Trump, Türkiye ve Pakistan Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyor, bu harika dedi. Katar'da ittifakın bölge güvenliği açısından umut verici olduğunu vurguladı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun ilke kararı resmi gazetede yayımlandı. Kararda kurumsal e-posta hesaplarının sınırsız şekilde denetlenemeyeceği vurgulandı. Kararda çalışanların önceden bilgilendirilmesi ve denetimin ölçülü yürütülmesi gerektiği belirtildi. Haberleri sunduk.

0: Efendim TRT Türkü frekansında türkülerle gün ortası programımızla bugün de radyolarınıza misafiriz sizleri. İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan sevgiyle selamlıyoruz efendim. Çok keyifli bir program sizleri bekliyor. Peşinen başta söylemek isterim. Çok güzel bir türküyle açtık programı. Bir Rumeli türküsü Arif Şentürk'ten alınan sevgili Sabahattin Gülümser söyledi. Kırcalı ile Arda arası saat 8 sırası dedik. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar, siz de hoş geldiniz.
0: Keyifle, ritmik bir türküyle, enerjik bir şekilde başladık evet. Programa. Dedim ki bugün çok keyifli bir program bekliyor sevgili dinleyenlerimizi. Çok hemen cool. Sebebini söyleyeyim. Hı-hı. Çünkü bugün İzmir Radyosu'nun birbirinden değerli 6 solisti bir saat boyunca sizler için canlı olarak seslendirecek birbirinden güzel türküleri efendim. Kimler mi var? Sabahattin Gülümser'i dinlediniz zaten. Ethem Kaya, Sercan Kökçen, Şahin, Ali Çakar, Asinan Doğan ve Tuğba Geri konuk ediyoruz stüdyomuzda. Onlara saz grup şefimiz bağlamasıyla Gürhan Yüksel, nefesli sazlarda Halil Çok Yürekli, tarda Ali Özkan Özcan, ritimde Murat Kas ve basta Tayfun Şakalakoğlu eşlik ediyor. Her birine şimdiden teşekkür ediyoruz. Programı yapımcımız sizler için Sema Yardımcı Öz hazırladı. Ton Meisterimiz Yusuf Günday ile birlikte ben Leyla Köselerli saat 13'e kadar gönlünüzden geçenlere bugün de ses olmaya çalışacağız. Ve hemen dönelim bir kez daha Sabahattin Gülümser'e. Bir güzel türkü daha isteyelim. Bu kez hangi türküyü dinleyelim?
1: Evet, bu sefer Rumeli'den tam terse Kars'a gideceğiz, Iğdır'a. Asker alıp vatana hizmet eylerem ben diyeceğiz. Türküyü Suat Işıklı derlemiş.

0: sizme anonsu.
1: Aşık Haşimi'den evet. alınan Çorum yöresinden bir deyiş. Gezsem de dünyanın dört bucağını illaki gözüme yine hoş gelir diyoruz.

0: Çok teşekkürler. Gönlünüze
1: Ben
0: sağlık.
1: teşekkür ederim.
0: Bu güzel eşlikleri için üstadların da gönüllerine
1: Evet.
0: sağlık diyelim. Ve şimdi Çorum'dan Gaziantep'e
1: Gaziantep'e
0: uzanacağız.
1: geçiyoruz. Çok bilindik, çok sevilen türkülerden bir tanesi bu da.
0: Yine hüzünlü bir türkü.
1: Evet.
0: Bahçelerde mor meni, berem ettin sen beni.
1: Evet.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzeldi. Gönlünüze sağlık. Efendim türkülerle gün ortasında. Şimdi İzmir Radyosu'nun bir başka güzel sesi sevgili Selcan Kökçen Şahin mikrofon başında. Merhaba Selcan, hoş geldin yayına.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Çok güzel bir repertuar seçmişsin sen de.
1: Teşekkür
0: Yavaş
1: ederim.
0: Yavaş gidiyoruz. Sen de önce bir ağıtla başlayacaksın.
1: Evet, bir Aydın'dan bir türküyle başlayalım.
0: Ege bölgesinin en karakteristik zeybek türkülerinden biri,
1: evet,
0: değil mi?
1: İnce Mehmet martin takmış koluna, salı vermiş sağına soluna. Nasıl kıydın efem şu güzelim canına?
0: Dinliyoruz keyifle, buyurunuz.

0: Çok teşekkürler. Gönlünüze sağlık. Ağzına sağlık.
1: Ellerine sağlık.
0: Sevgili Selcan Kökçen Şahin, hemen bırakmıyoruz. Bir güzel türkü daha istiyoruz. Bu kez hareketli bir türkü galiba.
1: Böyle birazcık daha artık programın hani tam yarısında gibiyiz.
0: Evet.
1: Buralara uygun olur gibi düşünüp.
0: Eskişehir
1: Sivrihisar'a doğru gidiyoruz. Yürü Dilber yürü saçın saz gibi, yürüyüşünde gelin değil kız gibi.
0: Buyurunuz.

0: çok teşekkürler.
1: Ben
0: efendim.
1: Teşekkür ediyorum.
0: İki güzel türküde sevgili Selcan Kökçen Şahin'den dinledik. Saatleri de 12.31 yaptık. Çok keyifle ilerleyen bir programdayız. Türkülerle gün ortasında. Şimdi sevgili Asilhan Doğan mikrofon başında. Bizleri Kırşehir'e götürecek büyük usta Neşet Ertaş'tan.
2: Evet,
0: bugünkü repertuarını
2: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün Kırşehir'de
0: gibi,
2: kalmıştık herhalde.
0: Ama gerçekten büyük ozan Neşet Ertaş'ın eserlerini senin yorumunla dinlemek de gerçekten ayrı bir keyif. Bugün de iki güzel türkü dinleyeceğiz. İlk hangisi?
2: Aşkın beni deleyledi, yaktı, yıktı, kül eyledi diyeceğiz.

0: Gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Bir güzel Neşet Ertaş türküsü daha ama bu kez
1: evet,
0: hareketli
1: bu
0: bir türkü değil mi?
1: Evet, bu sefer hareketleniyoruz. Yine Neşet Ertaş'tan alınan bir eser. Al yanak allanıyor, yazması pullanıyor diyeceğiz.
0: Buyurunuz.

0: Çok teşekkür ediyoruz
1: teşekkür
0: sevgili
1: ederiz.
0: Asilhan Doğan'a ve üstadlara, gönüllerine sağlık diyoruz. Efendim İzmir Radyosu'nun usta isimlerinden biri Ali Çakar bizlerle olacak programımızın bu bölümünde. Sevgili Ali Çakar bugün programın başından bu yana bağlamasıyla da eşlik etti diğer sanatçı arkadaşlarına. Evet. Gönlünüze sağlık, çok teşekkür ediyoruz
1: bugün
0: bunun için de.
1: Yüreğimizden geldi.
0: Evet.
1: Sazınızla bir arkadaşlarımıza eşlik etmek. Tabii keyif alıyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Türküler olunca bir de değerli dinleyenlerimizle o gönül bağını kurunca bir farklı duyguya bürünüyoruz. Hepsinde ellerine, gönüllerine sağlık. Ses sanatçısı arkadaşlarım da seslerine, yüreklerine sağlık.
0: Çok teşekkürler.
1: Bu güzel türküler için.
0: Evet, iki güzel türkü de sizin güzel sesinizden dinleme vakti geldi diyelim o zaman.
1: Evet.
0: İlk türkümüzü siz anons etmek ister misiniz?
1: Söz Aşık Yener, müzik İsmail Özden'e ait. Güzel bir türkü, onu dile getirmeye çalışacağım. Başı duman pare pare, yol ver dağlar, yol ver bana diyeceğiz.
0: Buyurunuz.

0: Çok güzeldi. Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık.
1: Ederim. Sağ olun, var olun.
0: Bir güzel türkü daha rica ediyoruz yine sevgili Ali Çakar'dan. Bu kez nereye gidiyoruz?
1: Sivas yöremizden. Muhlis Akarsu, üstattan alınan, ona da rahmet dileyelim buradan. Bugün dost yaralanmış, yine gönlüm hoş değil. Her yanı parelenmiş, yine gönlüm hoş değil diyelim.
0: Buyurunuz.

0: Çok teşekkür ediyoruz
1: ben
0: sevgili
1: teşekkür
0: Ali Çakar'a.
1: Üstadların yüreklerine, gönüllerine sağlık. Bu
0: sağ
1: güzel
0: olun.
1: Türküler eşlikleri için sağ olsunlar, var olsunlar.
0: Çok teşekkürler. Saatler 12.50'yi gösterdi. Türkülerle Gün Ortası programımızın, bu keyifli yayınımızın da yavaş yavaş

0: Sonuna doğru yaklaştığımız şu dakikalarda sevgili Tuğba Ger mikrofon başındaki yerini aldı. Bugün solistler geçidi var.
1: Evet evet, bugün yurttan sesler korosu olarak.
0: Gerçekten çok keyifli bir program. Kapanışı da seninle yapacağız sevgili Tuğba. İlk türkümüzü sen anons etmek ister misin? Ege
1: tabii
0: türküsü
1: ki,
0: değil mi?
1: İki tane güzel hareketli türkümüz var. İlk türkümüz hareketli bir Burdur türküsü. Şu Dirmel'in çalgısı.
0: Dinliyoruz. Buyurunuz.

Çok teşekkürler. Efendim Türkülerle yol aldığımız bir saatlik canlı yayınımızın bugün de yavaş yavaş sonuna yaklaştık. Veda vakti geldi. Bugün değerli ses sanatçılarımız Sabahattin Gülümser, Ethem Kaya, Selcan Kökçen Şahin, Ali Çakar, Asilan Doğan ve Tuğba Geri ağırladık programda. Onlara saz grup şefimiz bağlamasıyla Gürhan Yüksel, kavalıyla Halil Çok Yürekli Tarı'yla Ali Özkan Özcan, ritimde Murat Kas, basta Tayfun Şakalakoğlu eşlik etti. Programı yapımcımız Sema Yardımcı Öz hazırladı sizler için. Ton Meister'imiz Yusuf Günday sesimizi ulaştırdı sizlere. Mikrofon başında ben Leyla Köselerli. Bu güzel yayının sonunda sizleri bir kez daha sevgili Tuğba Ger'in güzel sesiyle baş başa bırakırken yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle diyoruz. Türkülerle kalın, hoşça kalın efendim.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
2: Merhaba sevgili dinleyenler, merhaba TRT Türkü dostları. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından Bizim Eller programıyla selamlıyoruz sizleri. Bugün birlikteliğimizi sizler için Serap Tan hazırladı. Muharrem Bilen sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda ben Ömer Ergedik. Birlikteliğimizin ilk türküsünü Gülay Özer söylüyor. Erzurum Ovaları.

Sevgili dinleyenler, birlikteliğimize Aysun Gültekin'in sesiyle Rumeli yöresine ait bu türküyle devam ediyoruz. Çalın davulları, çaydan aşağı.

Kars yöresine gidiyoruz sevgili dinleyiciler. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında Bizim Eller programında canlı yayınımız Tuncay Kemertaş'ın sesiyle devam ediyor. Ah çekip aleme eylerim feryat.

Süleyman Yıldız'ın Yavuz Top'tan derlediği Erzincan yöresine ait türküyü Meliha Güneş söylüyor. Ervah-ı Ezel'de, levh-i kalemde bu benim bahtımı kara yazmışlar.

Sevgili dinleyenler, Muğla yöresine gidiyoruz. Rüştü Gür'den alınan türkü Sümer Ezgü söylüyor. Çökertmeden çıktım, başım selamet.

Sevgili dinleyenler, birbirinden güzel türkülerle diğer diyar yöre yöre dolaştık. Veda vaktine ulaştık TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında Bizim Eller programında. Serap'tan hazırladı bugün programımızı. Muharrem Bilen sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda ben Ömer Ergedik, sizlerleydik. Hasan Özel'in sesiyle ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Karadır kaşların ferman yazdırır. Hoşçakalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.

Saat 14. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Ceyhan Buran. İstanbul'un Maltepe ilçesindeki 7 katlı bir binanın ilk 3 katı çöktü. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katı çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 10 kişi sağ olarak kurtarıldı. 2 kişi hayatını kaybetti. 3 kişiyi enkazdan kurtarma çalışması sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturması konusunda gerekenin yapıldığının ve yapılmasının

dedim. AK Parti siyasetinin tek limanının ahlak olduğunu ifade eden Erdoğan, muhalefetin eleştirilerine de biz baklava kutusunda rüşvet alanlara sahip çıkan bir güruhtan ne ders alırız ne de onları muhatap alırız sözleriyle tepki gösterdi. Son soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın dün şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Kaya çifti fon piyasası işlemlerinde herhangi bir yönlendirme ya da özel bilgi almadıklarını savundu. Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti'den de istifa ettiği öğrenildi. Fon tasfiye süreci çerçevesinde 17 fondaki ödemeler bugün başlıyor. Ödemelerde öncelik küçük yatırımcılarla para piyasası fonlarına verilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada ödemelerde hazineden kaynak kullanılmayacağını açıkladı. Küresel finans piyasalarında kullanılan endeks sağlayıcı kuruluş FTSE Russell'dan Türk ekonomisi hakkında önemli bir değerlendirme geldi. Kuruluşun yıllık değerlendirmesinde Türkiye'nin gelişmiş gelişen piyasa statüsü korundu. Söz konusu gelişmenin uluslararası piyasa değerlendirmesi açısından olumlu olduğu belirtiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı özel öğretim kurumlarında program denetimlerini sıkılaştırıyor. Kendi kurum türü dışında program uygulayanların ruhsatı doğrudan iptal edilecek. Uyarı veya kademeli ceza uygulanmayacak. Denetimlerde ders içerikleri, kayıt sözleşmeleri, reklam ve ilanlar incelenecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail'in Filistin Adalet Bakanı'nın İstanbul'daki Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katılmasını engellediğini açıkladı. Adalet Bakanları ve hukukçulara Filistin halkının adalet talebine sahip çıkın çağrısında bulundu. Bakan Gürlek, dünya genelinde İsrail vahşetini dile getiren akademisyen ve öğrencilerin adeta psikolojik lince tabi tutulduğunu söyledi. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki sınır ihlallerinin 1974

verilirken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan konuyla ilgili açıklama geldi. Donald Trump, Türkiye ve Pakistan, Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyor. Bu harika, dedi. Katar'da ittifakın bölge güvenliği açısından umut verici olduğunu vurguladı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun ilke kararı resmi gazetede yayımlandı. Kararda kurumsal e-posta hesaplarının sınırsız şekilde denetlenemeyeceği vurgulandı. Kararda çalışanların önceden bilgilendirilmesi ve denetimin ölçülü yürütülmesi gerektiği belirtildi. İngiliz donanmasında casusluk skandalı yaşanıyor. Gözaltına alınan 24 yaşındaki bir asker, yabancı bir güce fayda sağlamak amacıyla gizli bilgileri kaydetmek suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılacak. Haberleri sunduk.

Türküler gönül bahçemizdir. Türküler efkardır, efkarımızdır. Kadim coğrafyamızın en içten, en temiz ve en saf duygularıdır. Beraber gülebilen, beraber ağlayabilen bir milletin en değerli hazinesidir. Türküler bütün duygularımıza rehberlik eder. Gönlümüzü uçsuz bucaksız diyarlarda gezdirir. Gönül telimizi titretir usul usul. Türkü Diyar programına hoş geldiniz sevgili türkü severler. Dostluğun ve kardeşliğin şehri Diyarbakır'dan sesleniyoruz sizlere. İyiliklerin, güzelliklerin sevgiyle beslendiği bu günde gönlünüzün de sevgiyle dolup taşmasını dileyerek Türkü Diyar program ekibimizi sizlere takdim ediyoruz. TRT Türkü'de yayınlanan TRT Kap Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyar programını sizin için Selin Narin Kardeş hazırladı. Bu güzel birlikteliğe sesiyle katkı sağlayan sunucunuz ben Aslı Hocaoğlu, yayını radyonuza ulaştıran teknik yönetmen arkadaşlarım Ercan Yaşar, Ufuk'tan Akgüneş, Akgüneş'le birlikte diyoruz ki dinlemekte olduğunuz TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programına ve sonsuz dostluğumuzun simgesi radyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkülerden bir demet yaptık yine bu hafta Türkü Diyarı programında. İçinde sevda olan, aşk olan, ayrılık olan. Bazen hüzün, bazen de sevinç yaşatan. İçinizde biriken duygularınızı tercüman olacağımızı ifade ederek güzel bir sevda türküsüyle programımıza başlıyoruz. İlk olarak sizi Osman Özdenkçi'nin derlediği "Bu dağlarda bağ olmaz, gurbete gidenin yüreğinde yağ olmaz" diyen o derin sitemli ezgiyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Değerli sanatçımız Muzaffer Ertürk'ün sesinden dinletiyoruz.

uçak çırağı yandırmamışam. Yar için patin aldım, tekini yolda salmışam. Kerkük'ten gönüllere uzanan, yöre ekiminden alınan bu ezgiyle programımıza devam ediyoruz değerli türkü severler. Yaşar Ülkü Beşgül sizlerle.

Saatlerimiz 14.23'ü gösteriyor sevgili dinleyenler. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programımız Ali Canlı'nın derlediği bir türküyle devam ediyor. Ankara'da yedim taze meyveyi. Bu uzun havayı Soner Özbilen'in yorumuyla dinletiyoruz.

Soner Özbilen'den Ankara'da Yedim Taze Meyveyi adlı uzun havayı dinledik. Şimdi de İsmet Egeli'nin Hasan Avcı'dan derlediği Manisa yöresine ait Ateş Attım Samana türküsünü Sibel Güzel'in sesiyle dinletiyoruz.

0: Türkü Diyarı Diyarbakır'dan devam ediyor.
1: Güneydoğu'nun sıcak ikliminden, Diyarbakır'ın keyifli türkülerinden biriyle devam ediyoruz. Türkü Diyarı'na sevgili dinleyenler. Vedat Güldoğan'ın Eşref Atay'dan derlediği bu türküyü Diyarbakır türkülerinin usta yorumcularından Bedri Aysel'i seslendirecek. Bir o yani, bir bu yani diyecek sanatçı.

TRT Türkü'deki birlikteliğimiz devam ediyor değerli türkü severler. Şimdi de sizleri Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'tan alınan Nida Tüfekçi'nin derlediği Kırşehir türküsüyle halk müziğimizin usta seslerinden Emel Taşçıoğlu ile buluşturuyoruz. Seher vakti çaldım yarın kapısını, baktım yarın kapıları sürmeli. Boş bulmadım otağının yapısını, çıka geldi bir gözleri sürmeli.

kökenli herkese bu ezgiyi armağan edelim o halde. Abbas Öz'den alınan Tokat yöresine ait türküde Zara'yı dinleyeceğiz. Değmem benim gamlı yaslı gönlüme, ben bir selvi boylu yardan ayrıldım. Evvel bağban idim dostum bağında, talan vurdu ayvanardan ayrıldım.

Sevgili dinleyenler, şimdi de Kırşehir yöresine ait Nida Tüfekçi'nin derlediği bir türküyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Şu dağlar, ulu dağlar, gölgesi koyu dağlar. Derdimi ben söylesem, gökteki bulut ağlar. Nida Ateş sizlerle.

Sevgili TRT Türkü dinleyenleri, yönümüzü Dadaşlar Diyarı Erzurum'a çeviriyoruz. Salih Dündar'ın Haydar Telhüner'den derlediği bir ezgi var sırada. Tanrı'dan diledim bu kadar dilek. Kubat bu türküyü seslendiriyor şimdi.

Sevgili dinleyenler, TRT Diyarbakır Radyosu stüdyolarında sizlerle birlikte olduğumuz Bir Türkü Diyarı programımızın daha sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi türküler gönülden gönüle uzanan en güzel köprü. Biz de o köprüde yeniden buluşmak dileğiyle hepinize sevgi ve saygılarımızı iletmeden önce sizlere son bir türküyle el sallayacağız. Efendim bugünkü ekibimiz Selin Narin kardeş hazırlamıştı Türkü Diyarı programını, sesimizi size ulaştırdı. Teknik yönetmen arkadaşlarım Ercan Yaşar ve Ufuk'tan Akgüneş. Mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu, sizlere güzel bir Diyarbakır türküsüyle hoşça kalın diyeceğiz. Erkekler topluluğu korosu söyleyecek. Bir ceket isterim kolu dar ola, bir çubuğu yeşil biri al ola. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.

0: Karadeniz'den.
1: Değerli dinleyenler, TRT Trabzon Radyosu'ndan selamlar, sevgiler. Karadeniz'den programına hoş geldiniz. İlk türkümüz Trabzon yöresine ait olacak ve Hüseyin Dilaver'den alınmış. Solistimiz Cemile Cevher. Mayıs ayı gelende dağlarda kar olur mu? Sevdim de alamadım. Böyle sevda olur mu?

Fethi Siverekli'den alınmış türküyle Mehmet Özbek karşımızdaydı. Erzurum Ovaları. Bu kez bir Azerbaycan eskisinde Belkıs Akkale'yi dinliyoruz. Telli Telli.

Kütahya yöresi türküsünü Cengiz Özkan'dan dinleyeceğiz. Elif dedim, be dedim, kız ben sana ne dedim? Kuş kanadı kalem olsa yazılmaz benim derdim.

İbrahim Can'dan Ordu Ünye yöresine ait türküyü dinledik. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu kez Necmettin Kuba'dan alınmış türküyle Çiler Şatıroğlu radyonuzda. Kilo kilo elmalar pazarlarda satarlar. Amasya'nın gençleri yürekleri yakarlar.

Mahmut Erdal'dan alınmış Sivas Divriği türküsüyle Yıldıray Çınar bu kez radyomuzda. Sana nasihatim var, eğlen yolcu. Çürük köprülerden geçme ha geçme. Mertlere haramdır namerdin suyu. Abi hayat olsa içme ha içme.

0: TRT Türkü.
1: TRT Trabzon Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz programımızda şimdi Fatma Türkan Yamacı'yı getiriyoruz huzurunuza. Yöremiz Çanakkale Biga, Kamil Nizam Bigal'dan alınmış türkü. Çemberimde Gül Oya.

Sazcı Hüseyin'den alınmış Nevşehir türküsüyle Soner Özbilen'i dinleyelim. Çekmecemin perçini açamadım içini. Yarın gönlü olursa alır gelir barkını.

Özgür Eren'den Ömer Akpınar'dan alınmış Giresun Göreli türküsünü dinleyelim. Al eline feneri, geçir beni dereden, ince belli Fadime bakıyor pencereden.

Değerli dinleyenlerimiz, son soru istemiz Mustafa Demirkaya olacak. Karadeniz'den programının sonundayız. Bu programı hazırlayıp sunan ben Yiğit Yavuz. Güzel günlerde tekrar görüşmeyi diliyorum. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Ceyhan Buran. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katı çöktü. 2 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 10 kişi sağ olarak kurtarıldı. Enkazda 3 kişiyi kurtarma çalışması ise sürüyor. Binanın mimarı ve şantiye şefi de gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında bir bilirkişi heyeti oluşturuldu. Heyet kolon kesme iddialarını araştıracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturması konusunda gerekenin yapıldığının ve yapılacağının altını çizerek Tayyip Erdoğan dedikoduyla iş yapmaz, gereken neyse onu yapar ve yapacaktır dedi. AK Parti siyasetinin tek limanının ahlak olduğunu ifade eden Erdoğan muhalefetin eleştirilerine de biz baklava kutusunda rüşvet alanlara sahip çıkan bir güruhtan ne ders alırız ne de onları muhatap alırız sözleriyle tepki gösterdi. Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın dün şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Kaya çifti fon piyasası işlemlerinde herhangi bir yönlendirme ya da özel bilgi almadıklarını savundu. Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti'den de istifa ettiği öğrenildi. Fon tasfiyesi süreci çerçevesinde 17 fondaki ödemeler bugün başlıyor. Ödemelerde öncelik küçük yatırımcılarla para piyasası fonlarına verilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada ödemelerde hazineden kaynak kullanılmayacağını açıkladı. Mekke İttifakı'nın üyeleri Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarının ardından toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke İttifakı anlaşmasında somut adımlar atılmaya başlandığını söyledi. Gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda. Dün Cumhurbaşkanımıza nihai arzımızı yaptık, en kısa sürede meclise sevk edilecek dedi. Fidan, anlaşmanın bir saldırı değil, savunma anlaşması olduğunu da bir kez daha vurguladı. Nusret 2026 davet tatbikatı başladı. Mayın Harbi'ne yönelik geniş kapsamlı tatbikat İzmir Körfezi ile Karadeniz Ereğli açıklarında icra ediliyor. 24 ülkeden Deniz Kuvvetleri personeli ve gözlemciler de tatbikata iştirak ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu hızlı trenin doğrudan ulaştığı il sayısının 11'den 14'e çıktığını belirtti. Yarın açılışı yapılacak olan Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattını hem yurt içi sanayi hem de uluslararası transit lojistik açısından önemli bir eşik olarak nitelendirdi.

Artvin'in Hopa ile Kemalpaşa ilçesini birbirine bağlayan karayolundaki Esenkıyı Tır Parkı'nda yamaçtan kopan dev kaya kütleleri park halindeki araçların üzerine düştü. Kayaların altında kalan bir tır şoförü hayatını kaybetti. 8 tırda hasar meydana geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail'in Filistin Adalet Bakanlığı'nın İstanbul'daki Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katılmasını engellediğini açıkladı. Adalet Bakanları ve hukukçulara Filistin halkının adalet talebine sahip çıkın çağrısında bulundu. Bakan Gürlek, dünya genelinde İsrail vahşetini dile getiren akademisyen ve öğrencilerin adeta psikolojik lince tabi tutulduğunu söyledi. Kanadalı şair ve romancı Anne Carson 2026 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi oldu. Carson ödüle klasik gelenekle kurduğu diyalogla çağdaş edebiyata yeni anlatım biçimleri kazandıran eserleri nedeniyle layık görüldü. Yemen'de bulunan İran destekli Husiler Suudi Arabistan'daki iki havalimanına saldırı düzenledi. Aba ve Riyad havalimanlarına yönelik saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi de yaralandı. Rusya Ukrayna'da birçok bölgeye hedef aldı. 58 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna'da misillemede bulundu. Rusya'nın Başkürdistan bölgesindeki bir petrol rafinerisini vurdu. Rusya'da Veba ile Mücadele Enstitüsü'nde ikinci bir ölüm haberi salgın iddiasını yeniden alevlendirdi. Ölen kişinin bir hafta önce hayatını kaybeden teknisyenle temas ettiği öne sürüldü. Moskova yönetimi iddiaları yalanladı. Tüm önleyici tedbirlerin tamamlandığını duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü ise gelişmelere ilişkin Rusya'dan ek bilgi talep etti. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programı başlıyor. Sizin için seçtiğimiz birbirinden güzel türküler eşliğinde saat 17'ye kadar sizinle olacağız. Şimdi size ekibimizi tanıtalım. Programı Volkan Karaman hazırladı. Teknik yönetimde Ersel Ünler ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Tüm türkü dostlarımıza sevgi ve selamlarımızı iletiyor. Keyifli bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Türkü yolculuğumuz için hazırsanız başlıyoruz. İlk türkümüzü sanatçımız Ahmet Günday seslendirecek. Manisa yöresinden İğdenin dalı gevrecik olur.

Sevgili dinleyiciler, İsmet Ege'li'nin Hasan Avcı'dan derlediği Manisa yöresine ait türküde Nuri Esentürk'ü dinleyeceğiz. Ateş attım samana.

0: TRT Türkü.
1: Yörük kızı, yörük kızı, yanakları al kırmızı. Seni gördüm, sevdalandım, gönlüme düştü sızı. Sevgili dinleyiciler, Enver Çatal'dan dinliyoruz Yörük Kızı.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, Ahmet Yamacı'nın derlediği Gaziantep yöresine ait türküde İlker Gökkaya'yı dinliyoruz. Bahçelerde Mor Mini.

derdo, burası gurbet, burası gurbet. Kaderi berbat, merdo merdo,

Daha senden gayrı aşık mı yoktur? Nedir bu telaşım? Vay deli gönül. Hele düşün, devri Adem'den beri kimler gelmiş geçmiş, say deli gönül. Kayseri yöresine ait türküde Ender Doğan'ı dinliyoruz.

TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programının bugünlük sonuna geldik. Bizler yapımda Volkan Karaman, teknik yönetimde Ersel Ünler ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 8 Ekim Perşembe, saatlerimiz 17'yi 1 dakika geçiyor ve an itibarıyla da Çukurova'dan programı TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Çukurova'dan'a hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, bugün Çukurova Adanı sizin için Emine Eroğlan hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsünü Bedia Akartürk'ün yorumuyla dinliyoruz. Bir Orta Anadolu türküsü. Tokat yaylasında yaylayamadım, divane gönlümü eğleyemedim.

Değerli dinleyenler, saatler 17.10'u gösteriyor ve programımızda Emel Taşçıoğlu'nun söylediği Samsun yöresinden bir türküyle devam ediyor. Sarmaşık Bülbülleri.

Değerli dinleyenler, sırada Orhan Veli'den alınan İstanbul yöresinden bir türkü var. Hakan Kumru ile Necip Yılgın birlikte söylüyor. Aksaray'a gide gele yoruldum.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, programımız Orhan Hakalmaz'ın söylediği Malatya yöresinden bir türküyle devam ediyor. Gel ey gönül, mülk edinme bu dehri, eli göçmüş hüsnü insana dönersin.

Kırşehir yöresinden Neşet Ertaş'tan alınan bir türküyü sanatçımız Aysun Gültekin söylüyor. Dağlar başı karlı olur, aşıklar efkarlı olur.

Değerli dinleyenler, programımızda şimdi de Bayar Şahin'i bir türküyle dinliyoruz. Ordu yöresinden bir türkü. Bahçeye gel, bahçeye.

Değerli dinleyenler, saatler 17.42 gösteriyor ve programımızda Elazığ yöresinden bir türküyle devam ediyor. Sanatçımız Dünya Tekin söylüyor, pencereden bir taş geldi.

Değerli dinleyenler, programımızda şimdi de Elazığ yöresinden bir türküyü Gürkan Özpeker'in sesiyle dinliyoruz. Evlerinin önü lale bağıdır.

Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Emine Eroğlan hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. TRT Türkü'de kalın.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katı çöktü. 2 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 10 kişi sağ olarak kurtarıldı. Enkazda 3 kişiyi kurtarma çalışması ise sürüyor. Binanın mimarı ve şantiye şefi de gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında bir bilirkişi heyeti oluşturuldu. Heyet kolon kesme iddialarını araştıracak. Mekke İttifakı'nın üyeleri Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarının ardından toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke İttifakı Anlaşması'nda somut adımlar atılmaya başlandığını söyledi. Gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda. Dün Cumhurbaşkanımıza nihai arzımızı yaptık. En kısa sürede meclise sevk edilecek dedi. Fidan, anlaşmanın saldırı değil savunma anlaşması olduğunu da bir kez daha vurguladı. Nusret 2026 davet tatbikatı başladı. Mayın Harbi'ne yönelik geniş kapsamlı tatbikat İzmir Körfezi ile Karadeniz Ereğli açıklarında icra ediliyor. 24 ülkeden Deniz Kuvvetleri personeli ve gözlemciler de tatbikata iştirak ediyor. Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Alfa 2026 teknoloji gösteriminin seçkin gözlemci günü İstanbul'da yapıldı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün yaptığı konuşmada NATO 3.0 tasarlanırken Türkiye'nin merkez ülkelerden biri olacağını söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Burdur'da bulunan Salda Gölü'nün Mars'taki Cezero krateri ile benzerlik gösterdiğini söyledi. Mars'ın geçmişinin araştırılması için Salda Gölü'nün doğal bir laboratuvar olduğunu belirtti. Bakan Kacır, Salda Gölü'nde bilim merkezinin açılışını yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını söyledi. Bugün itibarıyla 43 bin fon katılımcısının paraları hesaplara aktarıldı dedi. Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın dün şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Kaya çifti, fon piyasası işlemlerinde herhangi bir yönlendirme ya da özel bilgi almadıklarını savundu. Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti'den de istifa ettiği öğrenildi. Adalet Bakanlığı fon soruşturmasına ilişkin bilgilerin bakanlıktan sızdırıldığı iddiasını yalanladı. Yapılan açıklamada iddialar mesnetsiz birer iftiradır denildi. Manipülatif içeriklerin adli süreci siyasi polemik haline getirme çabası olduğu ifade edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, hızlı trenin doğrudan ulaştığı il sayısının 11'den 14'e çıktığını belirtti. Yarın açılışı yapılacak olan Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattını hem yurt içi sanayi hem de uluslararası transit lojistik açısından önemli bir eşik olarak nitelendirdi. Artvin'in Hopayla Kemalpaşa ilçesini birbirine bağlayan karayolundaki Esenkaya Tır Parkı'nda yamaçtan kopan dev kaya kütleleri park halindeki araçların üzerine düştü. Kayaların altında kalan bir tır şoförü hayatını kaybetti. 8 tır

da hasar meydana geldi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına sebep oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 6 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail'in Filistin Adalet Bakanı'nın İstanbul'daki Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katılmasını engellediğini açıkladı. Adalet Bakanları ve hukukçulara Filistin halkının adalet talebine sahip çıkın çağrısında bulundu. Washington-Tahran hattında müzakereler arabulucular üzerinden sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, birkaç gün içinde Amerikalılara yanıt vereceğiz dedi. ABD Başkanı Trump ise savaşın çok hızlı şekilde sona ereceğini iddia etti. Amerikan basını ise Pentagon'un olası büyük çaplı saldırı hazırlıklarının tamamlanması talimatı verdiğini yazdı. Kanadalı şair ve romancı Anne Carson, 2026 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi oldu. Carson, ödüle klasik gelenekle kurduğu diyalogla çağdaş edebiyata yeni anlatım biçimleri kazandıran eserleri nedeniyle layık görüldü. Rusya, Ukrayna'da birçok bölgeyi hedef aldı. 58 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna'da misillemede bulundu. Rusya'nın Baş Kürdistan bölgesindeki bir petrol rafinerisini vurdu. Haberleri dinlediniz.

Değerli dinleyiciler, Türkü Sözlüğü'nde bugün sözlüğümüzün sayfalarını halk şiirimizin ve deyişlerimizin en gür, en heybetli kelimelerinden biri için aralıyoruz. Haydar. Arapça kökenli bir sözcük olan Haydar, kelime anlamıyla aslan, cesur, yiğit ve gözü pek kimse demektir. Ancak türkülerimizin ve nefeslerimizin o derin tasavvuf dünyasında Haydar sadece fiziksel bir güç ya da mertlik simgesi değildir. Ozanlarımızın dilinde Haydar, adaletin, hakikat yolundaki sarsılmaz duruşun ve Hazreti Ali'ye duyulan derin sevginin sembolleşmiş adıdır. Türkülerimizde Haydar denildiğinde çile karşısında boyun eğmeyen bir gönül, dervişane bir duruş ve insanın kendi içiyle, nefsiyle olan o büyük mücadelesi belirir. Ozan Haydar diye seslendiğinde aslında insanın özündeki o bükülmez güce ve hakikate çağrı yapar. Şimdi bu heybetli ve derin anlamın türkülerimizdeki en unutulmaz yansımalarından birine, Ali Ekber Çiçek'in hafızalarımıza kazınan o ölümsüz deyişine kulak veriyoruz. 14 bin yıl gezdim pervanelikte.

düş oldum. Rıhların ceminde haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar.

0: Kültür Akşamı.
1: Merhaba sevgili radyo dinleyenleri, mutlu, keyifli, huzurlu bir akşam dileyerek Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı'na başlıyoruz yine hep yaptığımız gibi. İrem Çetinkol hazırladı programı, Güray Çiçek teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Mustafa Yalın. Hoş geldiniz, safa getirdiniz bir saat 50 dakikalık birlikteliğimize. Saat 20'ye kadar program devam edecek, birbirinden keyifli türküler ikram edeceğiz. Günün yorgunluğunu azaltabilmek, sizi daha huzurlu, daha mutlu bir biçimde sevdiklerinize kavuşturabilmek adına. Okan Murat Öztürk seslendirecek programın ilk türküsünü, bir Kırşehir türküsü. Nida Tüfekçi Muharrem Ertaş'tan almış. Evlerinin önü marul, sular akar harıl harıl.

Serpil Efe seslendirdi dinlediğimiz potporiyi. Mehmet Demirtaş, Neşet Ertaş'ın kaynaklık ettiği bir türkü söyleyecek türkü akşamında. Halime kız çay aşağı gidiyor, kaşı inen gözü gel gel ediyor.

Sümer Ezgü ve Yeşim Dalışahin'den birer türkü dinledik. Kubat'ta devam ediyoruz, yöremiz Kastamonu. Aşağıdan gelir Türkmen koyunu, Selvi'ye benzettim yarın boyunu.

Karadeniz'e gidiyoruz Aksaray'ın ardından Cengiz Selimoğlu seslendirecek türkü akşamında. Şimdiki türküyü çıktım yaylaya bu yaz, havalar ayaz biraz, tutuştum sevdaluğa, aylar geldi bize az.

Hava Karakaş'la devam ediyoruz. Yöremiz bu kez Balkanlar. Kaynaklık ettiği türküyü seslendirecek sanatçımız. Kan bana marinio, kan bana, almıyor çeyizini, kaç bana.

Ali Demirhan seslendiriyor. Dinleyeceğimiz türkü bir Gaziantep türküsü. Emin Turgay, Halil Beydilli'den almış. İğne attım tarlaya, pırıl pırıl parlaya.

Emine Koç ve Coşkun Gök birer türkü seslendirdi. Türkü akşamında Gülşen Kutlu ile Ordu'ya gidiyoruz. Tuncer İnan, Vonalı Ahmet'ten almış türküyü. Bahçeye gel, bahçeye kuru fındık bulursun. Alacaksan al beni, sonra pişman olursun.

Saatimiz 19.08'i göstermeye başladı. Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz türkü akşamı bir Kerkük türküsüyle devam edecek. Tuncay Kemertaş söyleyecek. Ayağında darşar var, el kaldır Hakk'a yalvar.

Yöremiz bu kez Niğde. Nurettin Çamlı'da Nurettin Bayhan'dan almış Neşe Dilekçioğlu'na söyleyeceği türkü. Bastım asmanın dalına, dal kırılıverdi. Girdim yarın bahçesine, yar sarılıverdi.

Eşref İnceoğlu'nun seslendireceği Kilis türküsüyle devam edecek türkü akşamı. Mustafa Özgül, Nail Aslanpay ve Şinasi Çolakoğlu'ndan almış türkü. Evlerinin önü tahta daraba, gülerim söylerim gönlüm haraba, kömür gözlerini sevdiğim Dilber, senden başkasıyla etmem merhaba.

Ahmet Yamacı derlemiş Rüşlü Demirci'den, Denizli Sarayköy'den, Salnaz Köyü'nden alınan türkü. Meryem Şen Ocak seslendirecek türkü akşamında bu türkü. Ben bir yeşil fenerim, hem yanar hem sönerim.

Mustafa Acar'la devam ediyoruz programı. Ankara yöresinden Rıfat Balaban'ın kaynaklık ettiği türküyü söyleyecek sanatçı Nida Tüfekçi derlemiş bu arada türkümüzü. Bir dalda iki elma, birin al birin alma, kurban olduğum Allah, canım al yarim alma.

Şerife Hatun ve Zafer Albayrak'tan birer türkü dinledik. Yıldız Çam, Mersin Mut'a götürecek bizim. Musa Eroğlu kaynaklık etmiş yöresinin türküsüne. Kullar olan seni doğuran anaya, süt vermişler senin gibi sunaya.

Türkü akşamında vakit artık veda vakti değerli dinleyiciler. Sanatçılarımızdan türküler ikram ettik size programın son dakikalarında. İrem Çetinkol hazırlamıştı programı. Güray Çiçek teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Mustafa Yadın vardım. Yarın tekrar buluşmak üzere huzurunuzdan ayrılıyoruz. Nuray Hafiftaş'ın seslendireceği bir türküyle elbette. Saat 18.10'u gösterdiğinde biz yine mikrofon başındayız. Sizi de bekliyoruz. Ne dedim de gelmedin, sen bana güvenmedin. Madem sonu böyleydi, niye baştan demedin? Hoşça kalın.

Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan yayınlamakta olduğumuz Radyo Sanatçıları Konseri'nden hepinize merhaba. Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki Ankara Radyosu Ses ve Saz Sanatçılarından oluşan topluluğumuz programına başlıyor. Dünya iki kapılı bir handır. Menzile ne vakit varırsınız bilinmez. Yürüdükçe anlarsınız hayatın uzun ve ince bir yol olduğunu. Kah ağlayıp kah gülersiniz bu yolda. Kimi zaman düşersiniz ama yürümeye devam edersiniz. Çünkü yaşamın özü yürümekte değil, menzile varabilmekte. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım, gidiyorum gündüz gece. Aşıklık geleneğinin usta ismi Sivas'ın Şarkışla ilçesinin Sivri Alan, diğer bir söyleyişle Söbalan köyünden Aşık Veysel Şatıroğlu'nun deyişine bağlı olarak Muzaffer Sarı Sözen hocamızın Saadettin Kutlu'dan derlediği Van yöresinden türküyü korodan dinliyoruz. Bizim eller ne güzel eller, söylesin şirin diller, oynasın koç yiğitler, bizim eller ne güzel eller.

Sevgili dinleyicilerimiz, yükseklerde, dağların yamaçlarında, yaylalarda laleler, sümbüller, gelin gibi süsler dört bir yanı. Çiçekler, çimenler sanki dile gelir, ses verir. Çiğdem çiçekleri yedi verenlere karışır. Sarı çiçekler elvan elvandır. Koyunlar, kuzular soğuk su başlarına toplanırlar. Buz gibi yayla sularından içerler. Çan sesleri duyulur yaylalarda, dağların yamaçlarında. Çobanların kaval sesleri yaylaların sert esen rüzgarlarıyla birleşir, kulağınızda bir uğultu olur. Tabiatın sesi bağlamanın teli olur, yüreklere dolar. Yine bahar geldi bülbül sesinden, seda verip seslendin mi yaylalar? Çevre yanın lale sümbül bürümüş, gelin olup süslendin mi yaylalar? Sivas Divriği Çamşıhlı Aşık İsmail'inlerden alınan Çamşıhı Ağzı Uzun Hava'yla Semra Algül Oflas mikrofona geliyor. Uzun Hava'ya bağlamayla Sadi Pirkoca, kavalla Fatih Koçer yol gösteriyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, deyiş aşıkların hece ölçüsüyle söylediği şiirlere denir. Halk arasında çoğu kadın olan şairlerin de mahlas kullanmadan söylediği ağıt türünden şiirlere deyiş de dendiği görülmektedir. Ayrıca Alevi Bektaşi nefesleri de deyiş adı altında çalınıp söylenmektedir. Bugün dost yaralanmış, yine gönlüm hoş değil. Her yanı parelenmiş, yine gönlüm hoş değil. Sivaslı Ozan, Muhlis Akarsu'nun deyişini Selma Geçer seslendiriyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, sevda çekmesi zordur. Hele bir de sevdiğin sözünden dönerse, ne yapacağını, nereye gideceğini bilemez. Dile düşmekle cabası, üzülürsün, kırılırsın, gençlik dersin ama boşuna. Çare mi? O da yok. Elden bir şey gelmeyince, sazı eline alır söylersin derdini gönüllerim. Kandilli yazmayı kaldır yüzünden, alırım dedin de döndün sözünden, lisanlara

Sevgili dinleyicilerimiz, Yurttan Sesler ses sanatçısı Yıldıray Çınar, Türk halk müziğine emek vermiş ustalardandır. Aslen Samsunlu olan sanatçı, müziğe çocuk denecek yaşta bağlama çalarak başladı. Saz çalmanın yanı sıra bağlama yapımını da öğrendi. Samsun Folklor Derneği'nde müzik çalışmalarına devam eden Yıldıray Çınar, 1962 yılında Ankara Radyosu'nda yetişmiş sanatçı olarak göreve başladı. Başta yöresi Samsun olmak üzere birçok yöre türküsünü başarıyla temsil etti. Radyo ve televizyon programlarından başka konserler verdi, kasetler, plaklar doldurdu. Sinema filmleri yaptı. 12 kez altın plak ödülü alan Yıldıray Çınar'ı, dönem arkadaşı ve hemşerisi, Ankara Radyosu saz sanatçısı ve koro şefi Ümit Bekizağ şöyle anlatıyor. Yıldıray Çınar'la 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na denk gelen bir tarihte Samsunlu sanatçılar olarak rahmetli Atilla İçli'nin hazırladığı televizyon programında bir araya geldik. Yine bir başka konser programında beni arayarak kendisine eşlik etmemi istemişti. O çalışmalar sırasında da bana bir anısını anlattı. Kendisi İzmir Fuarı'nda bir konser sırasında sahne dekoru olarak köy mizanseni tasarlamış. Birkaç keçiyi de sahneye koydurmuş. Kendisine açış yapan rahmetli Talip Özkan'ın tezeneyi tutan elini keçilerden biri yalamaya başlayınca Talip Özkan dayanamamış Yıldıray Çınar'a "Ya keçi ya ben" demiş. Yıldıray Çınar buna çok gülmüş. Hastalandığı dönemde Ankara'da kendisini birkaç defa ziyaret ettim. Uzun sohbetlerimiz olmuştu. Sevgili radyo dinleyenlerim, Üstad Yıldıray Çınar, TRT repertuarına derdi.

Leyici olarak birçok türkü kazandırdım. Bunlardan bazıları "Tükenmek bilmiyor kara günlerim, sana nasihatim var, bu dünyada muradıma erdim" diyen, "Geldi geçti benim ömrüm" gibi. Ankara Radyosu ses sanatçısı Yıldıray Çınar'ı saygıyla ve rahmetle anıyoruz ve onunla özdeşleşmiş yöresinin türküsüne kulak veriyoruz. Çarşamba dedikleri, şekerdir yedikleri, hiç aklımdan çıkmıyor o yarın dediklerim. Muzaffer Sarı Söze'nin Samsun Yöre ekibinden derlediği türküyü korodan dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, sevdanın yöresi yoktur. Yüreğin attığı her yer sevdanın memleketidir. Gönül sevmeye görsün bir kere. Sevdi mi dört taraftan kurşun da atılsa nafile. Yürek yandı mı yanar. Hem de ne yanar. Iğkinin dört tarafı bahçeler. Yar oturmuş pencerede defçalar. Bohçalar havar yarim bohçalar. Hovardalar kendi kendin parçalar. Nida Tüfekçi'nin İzzet Yetiş'ten derlediği Elazığ türküsünü Gürsoy Babaoğlu söylüyor.

üslup özelliği vardır. Ali Bey'im taş başında oturur, keklik yavruların suya götürür. Salih Urhan'dan alınan, Burdur yöresinden gurbet havasına bağlı olarak İsmet Akyol'un Mansur Kaymak'tan derlediği Denizli Acıpayam yöresinden türküyü Yeşim Dağlı seslendiriyor. Ardıç arasında biten naneler, doğurursa kız doğursun analar. Gurbet havasına kabak kemaneyle Uğur Önür yol gösteriyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, dört bir yanını köprülerin, pamuk tarlalarının çevrelediği Adana yöresinde sevdanın ateşi, Çukurova'nın kavurucu sıcağı gibidir. Yürek derinden yanar alev alev. Öyle ki beti benzi soldurur. Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin köpüren buz gibi suları dahi o yüreğin yangınını söndüremez. Adana köprü başı, otur saraya karşı, gel beraber gezelim dosta düşmana karşı. Halil Atılgan'ın Selahattin Sarıkaya'dan derlediği Adana türküsüyle Hasan Özel mikrofona geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, sırada bağlama sanatçılarımız Sadi Pirkoca, Metin Altun, Ferhat Durmuş ve Hasan Hüseyin Genç'in birlikte çalacağı birbirine bağlı iki oyun havası var. İlk oyun havamız Ahmet Yamacı'nın yöre ekibinden derlediği Burdur yöresinden Avşar Zeybeğim. İkinci oyun havamız ise Rıfat Balaban'ın Yağcıoğlu Fehmi Efe'den derlediği Ankara Divanı. Bu iki oyun havasına bağlı olaraksa Hasan Hüseyin Genç'in bağlamayla çalacağı Talip Özkan'dan alınan Denizli Acıpayam yöresinden Topal oyun havasını dinleyeceksiniz. Bağlama takımımız sizinle.

Sevgili dinleyicilerimiz, gönül kimi severse güzel odur derler. Sevdiğinin saçı, gözü, kaşı, dudağı, güzelliği insana hoş gelir. Başkası gözüne görünmez insanın. Kibar kızın saçları sallanıyor, şeker yemiş dudakları ballanıyor. Kibar kızın güzelliği dilleniyor. Bozkır'ın tezenesi Kırşehirli Neşet Ertaş'tan alınan türküyle Dilek Karadağ sizinle.

Sevgili dinleyicilerimiz, kimi zaman sevdiğinden ayrı düşer insan. Kadir kıymet bilmezin elinde kalır. Güle saplanan diken misali dert olur insana sevdiğinden ayrılmak. Yalan dünya deriz ama ne çare. Yürü yalan dünya, senden usandım. Goncaydım dalında, har ettin beni. İhsan Öztürk'ten alınan Sivas Şarkışla yöresinden deyişi Ali Demirhan seslendiriyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sunduğumuz Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki Radyo Sanatçıları konserinin sonuna geldik. Size koromuzun söyleyeceği Muzaffer Sarı Sözen'in Zaralı Halil Söyler'den derlediği Sivas Zara Türküsü'yle veda ediyoruz. Tevekte üzüm kara, salkımı düzüm kara. Konserimize eşlik eden saz sanatçılarımız, bağlamalar Sadi Pirkoca, Metin Altun, Ferhat Durmuş, Hasan Hüseyin Genç, Balaban ve Mey Mikail Geçer, Kaval Fatih Koçar, Kabak Kemane Uğur Önür, Bas Mert Aslan, Ritim Sazlar Ertuğrul Güney ve Cemil Altun. Yayında emeği geçen Tonmeister Cihan Yurdakul, Stüdyo Teknik Görevlisi Tolga Önbaş, Teknik Yönetim Can İbrahim Atlı, programı hazırlayan Zeynep Geçer ve spikeriniz ben Mustafa Yalın. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.

Merhabalar değerli TRT Türkü dinleyicileri. Yepyeni bir Türkiye Evi programıyla TRT İstanbul Radyosu'ndan sevgilerle sizlerleyiz. Programımızın yapımcısı Kerem Bulut, tonmeisterimiz Alican Matanperver, teknik yönetmenimiz Ferhat Özdemir, grup şefi ve bağlama sanatçımız Okyay Kösegil, Meyde Yaşar Taner, Kavalda Osman Aktaş, Kemanede Burhan Elmas, Garmon'da Necat Özgür, bas gitarda Burak Demir, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazlarda Nazif Güvenir, Özcan Gök ve bendeniz Merve Kayacan bir saat boyunca birbirinden güzel türkülerle sizlerle olacağız. İlk türkümüz Aşık Kul Ahmet'ten derlenmişti. Arif Sağ tarafından derlenmiş. Seher Yeli Nazlı Yare Bildir Beni dedik. Şimdi ise Erzurum yöresine gidiyoruz. TRT Erzurum Radyosu Raci Alkır'dan derlemiş. Dün gece yarhanesinde diyeceğiz.

Ellerinize sağlık, teşekkür ediyorum. Nida Tüfekçi hocamız Abdülvahit Kuzecioğlu'ndan derlemişti. Bir Kerkük türküsü icra ettik. Hel hele verin geline dedik. Şimdi ise Ankara'ya gidiyoruz. TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Şube Müdürlüğü Ümit Arslan Yılmaz ve Necmettin Palacı'dan derlemiş. Denize dalmayınca diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Ankara'daydık. Denize dalmayınca dedik. Şimdi ise Muğla'ya, Bodrum'a gidiyoruz. Rasim Eriş'ten derlenmiş İliman Çalıları diyeceğiz.

Ellerinize sağlık. Bodrum'daydık. İliman Çalıları dedik. Şimdi ise Çankırı Çerkeş'e gidiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Pencerenin altında zerdali dalı mısın diyeceğiz.

Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Çankırı'daydık. Şimdi ise Aydın yöresine gidiyoruz. Durmuş Yazıcıoğlu Mehmet Köseoğlu'ndan derlemiş. 1971 yılında. İnce Mehmet efendim diyeceğiz.

Ellerinize sağlık değerli üstadlarımız. Eskişehir'deydik. Şimdi ise Diyarbakır'a gidiyoruz. Çok sevilen bir türkü var sırada. Çok da istek alan bir türküdür. Muzaffer Sarı Sözen, Celal Güzel Ses'ten derlemiş. Bahçada yeşil çınar, boyun boyuma uyar diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Bahçede Yeşil Çınar dedik. Çok sevilen bir türküydü. Şimdi ise Amasya yöresine gidiyoruz. TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü yöre ekibinden derlemiş 1965 yılında. Tek kapıdan çıktım, yüzüm peçeli diyeceğiz.

Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir Amasya türküsüydü. Tek kapıdan çıktım, yüzüm peçeli dedik. Şimdi ise Mersin'deyiz. Mut ilçesinde. Musa Eroğlu hocamızdan derlenmiş. Şu dağların yükseğine erseler diyoruz.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Musa Eroğlu üstadımızı da buradan anmış olalım. Selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Ve şimdi Çorum Alacaköy'ündeyiz. Sümer Ezgü Musa Yenilmez'den derlemiş. 1987'de. Kayayı Gırcı tuttu diyeceğiz. Bir diğer

Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Bu arada unutmadan söyleyelim, az önceki türkümüzde sevgili Burhan Elmas güzel açışıyla bizi burada mest etti. Bir kez daha ellerinize sağlık diyoruz. Evet, her biri birbirinden kıymetli. TRT İstanbul Radyosu ses sanatçılarıyla bu programı yapmak da ayrıca bir keyif benim açımdan. Şimdi dilerseniz bir kez daha herkesin, emeği geçen herkesin isimlerini tekrar zikretmek isterim. Çünkü saatlerimiz 21.56'yı gösterirken programımızın artık sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yapımcımız Kerem Bulut, tonmeisterimiz Alican Vatanperver, teknik yönetmenimiz Ferhat Özdemir, grup şefi ve bağlama sanatçımız Okyay Kösegil, Meyde Yaşar Taner, Kavalda Osman Aktaş, kemanede Burhan Elmas, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Burak Demir, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazlarda Nazif Güvenir, Özcan Gök ve ben Deniz Merve Kayacan. Bir başka Türkiye Evi programında tekrar görüşmek dileğiyle diyoruz ve son türkümüze geçiyoruz. Sendeki kaşlar bende de olaydı diyoruz.

Merhabalar değerli dinleyenler, TRT Türkü Radyo kanalından bir TRT Ankara Radyosu yapımı olan Arifane programından selamlıyorum sizleri. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz Türker Eroğlu, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve yapımcımız Gül Yeşim Gökçe ile birlikte hepinize sağlık ve esenlik dileyerek programa başlıyoruz. Programda Türk kültüründe kainat ve dünya tasavvurundan bahisle sözlerinde dünya ifadesinin geçtiği türküler dinleteceğiz sizlere. Konuya girmeden önce Mehmet Özbek Usta'nın Karslı kaynak kişi Süleyman Karabağ'dan derlediği "Senden ayrı bu dünyayı neylerem" sözleriyle başlayan eseri İmran Koç seslendirecek.

Değerli dinleyenler, gök eski Türk inancında yalnızca fiziksel bir boşluk değil, tanrısal kudretin ve iyilik ruhlarının bulunduğu kutsal bir mekandır ve yöneticisi gök tengridir. Destanlarda gök, yaratıcı, koruyucu ruhların ve tanrıların bulunduğu bir alem olarak algılanır. Ay, güneş ve yıldızlar bu alemi oluşturan koruyucu ve gözetici unsurlardır. Oğuz Kağan destanında kahramanın eşinin gökten inen bir ışık içinde belirmesi ve gün, ay, yıldız adlı çocuklarının doğması, dünyaya gelmesi, insanın yerin ve göğün güçlerini kendisinde topladığı düşüncesinden kaynaklanır. Şimdi bir türkü arası verelim ve Mehmet Çalmaşır'ın Erzurumlu kaynak kişi Abdurrahman Demir'den derlediği "Acep bir karu benhane bu dünya" sözleriyle başlayan eseri derleyicinin kendisinden, yani Mehmet Çalmaşır'dan dinleyelim.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, program konumuz Türk kültüründe kainat ve dünya tasavvuru. İnsanların yaşadığı orta katman yer, yer su veya yeryüzü olarak adlandırılır Türk inanışında. Ve gök ile yeraltı dünyaları arasında bir denge noktasıdır yeryüzü. Dağlar, nehirler, ormanlar, ağaçlar, taşlar ve ateş gibi doğa unsurlarına kutsallık atfedilmiş, bu inanç yer su kültü altında birleşmiştir. Yer su, göğün tamamlayıcısı ve paraleli sayılan, doğayla iç içe yaşayan Türklerin çevrelerine verdikleri önemden kaynaklanan bir kavramdır. Dağ, ağaç, orman ve su kültleri bu inancın en önemli bileşenleridir. Zamanla bu inanç vatan kavramının kutsallaşmasına dönüşmüştür. Çünkü yer topraktır, toprak ise vatandır diye düşünür Türkler. Destanlarda yeryüzü aynı zamanda iyi ile kötü güçlerin mücadele alanı olarak tasvir edilir. Oğuz Kağan destanında insanlar, ormanlar, dağlar, denizler yanında tehlikeli canavarlar ve düşman toplumlar bir aradadır. Şimdi söze ara verip bir türkü daha dinleyelim. Karslı kaynak kişi Rüstem Alyansoğlu'dan alınan ve buna devri dünya derler sözleriyle başlayan eseri Hediye Karabağ'dan dinleyelim.

Üçlü tasarımın en alt katmanıdır ve gök dünyanın aksine kötü ruhların mekanıdır. 7 veya 9 kattan oluşur. Bu katlarda şeytanlar, devler ve korkunç yaratıklarla birlikte yeraltının hakimi olan Erlikhan bulunur. Yaratılış efsanelerine göre karanlık yeraltının hakimi olan Erlikhan, önceleri gök dünyanın yaratıcı güçleriyle birlikte yukarı alemde bulunuyordu. Fakat kıskançlığı ve hilekarlığı sebebiyle cezalandırıldı, yerin 7 kat altına, Tamu'ya yani cehenneme gönderildi. Dede Korkut metinlerinde Salurkazan'ın yeraltı hapishanesine düşmesi, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesindeki yeraltı Türk beyleri mezarlığı anlatısı ve Kırgız destan kahramanı Ertöştük'ün yeraltı yolculukları bu üçlü evren tasavvurunun Türk kültüründeki farklı anlatısal yansımalarıdır. Keza Erlikhan'ın gökten kovulması hikayesi de bize şeytanı hatırlatmaktadır diyelim ve Neşet Usta'dan derlenen bir eser dinleyelim. Garibin dünyada yüzü gülemez. Eseri Neşet Ertaş seslendiriyor.

Değerli dinleyenler, Türk düşüncesinde üç kozmik düzeyi birbirine bağlayan merkezi bir eksen tasavvur edilmiştir. Dünya göbeğinden makrokozmosa bağlanmış olarak düşünülür. Çadırın orta direği evrenin bölümlerini birbirine bağlayan hayat ağacını simgeleştirir ve kutup yıldızına ulaşır. Bu direk Tanrı'nın ve Tanrı'dan gelen kutsal ruhların atlarını bağladığı kutsal bir kazık olarak tasavvur edilmiştir. Türkler kutup yıldızına altın kazık veya demir kazık adını vermiş, onun gökte hareketsiz durduğunu ve tüm galaksinin bu yıldızın etrafında döndüğünü düşünmüşlerdir. Kutup yıldızı, Tengri'nin bulunduğu gökle yeryüzünü birleştiren kutlu bir geçiş noktası, ruhlar dünyasıyla insan alemini birbirinden ayıran sınır olarak kabul edilmiştir. Kamlar yani şamanlar manevi yolculuklarında yani esrime olayında bu noktaya kadar erişebilirler. Fakat daha ileriye gök Tengri'nin katına kadar gidemezler. Değerli dinleyenler, TRT Türkü Radyo kanalından bir TRT Ankara Radyosu yapımı olan Arifane programından seslendik sizlere. Programın sonuna geldik. Son türkümüzü dinletmeden önce Arifane programını hazırlayan ve sunan bendeniz Türker Eroğlu, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve yapımcımız Gül Yeşim Gökçe ile birlikte hepinize sağlık ve esenlik dileklerimizi iletiyoruz. Son türkümüz Süleyman Yıldız tarafından Erzincanlı kaynak kişi İpek Bayraktan derlenmiş. Türküyü Bahattin Turan seslendirecek. Bütün dünya senin olsun. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle her ne kadar sürçülisan ettiysek affola. Allah'a ısmarladık efendim.

TRT Türkü'den merhabalar sevgili dostlar. Sesimizin ulaştığı her yere selam olsun ozanların dilinden. Yapımcımız Emine Yılmaz, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan ve sunucunuz ben Aşık Maksut Feryadi. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Kimler bizi nerede dinliyorsa sevgi, saygı, selamlarımızı gönderiyor ve de sıcacık türkülerimizi armağan ediyoruz. Sevgili dostlar, bu akşam güzel bir türküyle merhaba demiş olduk sizlere. Ve bu akşam çok kıymetli bir konuğumuz var. Erzurum aşıklarımızdan Aşık İhsan Yavuzer bizlerle. Ve sazı sözü Aşık İhsan Yavuzer'e bırakıyorum efendim. Okuyacağı tüm eserleri tüm dostlarımıza armağan ediyoruz.

Hakk'a zikreder dağ ile taşlar, taşlar bile ağlar akıdır yaşlar. Alimler sıdk ile zikire başlar, hu nefesi yaradanın aşkına, onun aşkına.

İhsan Yavuz Erdir, sen kendini bil, her zaman kendine sahiptir Kemil. Sana seslenirim ey kara cahil, olma asi yaradanın aşkına, onun aşkına.

sebebi var bu dünyaya biz boşuna gelmedik, bunu bilmedik. Bizler günahkar olunca elbet bir gün gülmedik, yaşı silmedik. Öldüm, öldüm, ben sana öldüm. Yandım, yandım, ben sana yandım.

Sözlerimde yalan yoktur, gerçekleri söylerim. Sensiz ne ilerim? Nalet, şeytana uyup da hakkı asi olmadık. Yolda kalmadık. Yandım, yandım, ben sana yandım. Öldüm, öldüm, Huleyla Leyla.

Yavuz eri aşır etti alemleri var eden, bu alemi nur eden. Biz ona secde eyledik, kibirriye bilmedik. Zulüm bulmadık, yandım yandım, ben sana yandım. Yandım yandım, hu leyla leyla, ben sana öldüm.

Artık muhabbetim oy, bitti neredesin? Beni mecnun eden vefasız Leyla, hasretlik canıma yetti neredesin? Yolunu gözledim yüz bin cefayla, artık muhabbetim bitti neredesin? Bitti neredesin?

Yavuz er ararım feryat ederek, ölürken vefasız yanımda gerek, bugün bugün, yarın yarın diyerek, ömrümün güneşi battı neredesin, battı neredesin.

0: Yavuz er bulursun sefa, zikredelim yüz bin defa. Nuri Muhammed Mustafa, analım Allah aşkına, analım Allah aşkına.
1: Sevgili dostlar, programımız benim okuyacağım bir türküyle devam ediyor. Ve okuyacağım bu türküyü yurt içinde ve yurt dışında kimler bizi nerede dinliyorsa tüm dostlarımıza armağan ediyorum efendim.

0: Kerem'in gördüm izini, Aslı'dan almış hızını, Yavuz er çalar sazını, palan düken yamazında, yamazında.
1: Evet sevgili dostlar, bu haftaki programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Konuğumuz Aşık İhsan Yavuzer'e teşekkür ediyoruz ve çalışma hayatında başarılar diliyoruz. Sevgili dostlar, önümüzdeki hafta yeniden güzel bir programla sizlerle beraber olmak ümidiyle o güne dek hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle, dostlukla, kardeşlikle. Yapımcımız Emine Yılmaz, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan ve sunucunuz ben Aşık Maksut Feryadi. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın efendim.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Geçmişin mirasını bugünün nefesiyle buluşturan Gece Ezgileri programı başlıyor. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Gece Ezgileri'ne hoş geldiniz. Programımıza Aşık Veysel'e ait Sivas türküsüyle başlıyoruz. Nazan Balkır mikrofonda. Mecnun'um Leyla'mı gördüm. Bir acayip hala düştüm.

Muammer Özkavcı'nın Raci Alkır'dan derlediği Erzurum türküsünü Hüsamettin Subaşı söylüyor. Göç göç oldu, göçler yola dizildi. Uyku geldi, ela gözler süzüldü. Kadem bastı gönül tahtı, ah sultanım sefa geldin.

Nida Tüfekçi'nin Avanoslu Selahattin ve Ürgüplü Refik Başaran'dan derlediği Nevşehir türküsünü Azize Gürses'ten dinliyoruz. Şen olasın Ürgüp, dumanın gitmez. Kıratım acemi, konağa tutmaz.

Aşık Metin'e ait Sivas türküsünü Gürkan Özpeker'den dinliyoruz. Ömür bahçesinin gülü solmadan, uyan gel gözlerim gafletten uyan, ecel bir gün bize haydi demeden, uyan gel gözlerim gafletten uyan.

Sevgili dinleyenler, sırada Neşet Ertaş'a ait bir Kırşehir türküsü var. Bu güzel türküyü İsmet Egeli derledi, Adile Kurt Karatepe seslendiriyor. Dağlar başı karlı olur, aşıklar efkarlı olur.

Ramazan Şenses'in Ahmet Ağarbaş'tan derlediği Sivas türküsünü Mücella Ata söylüyor. Çığırışır bülbüller gelmiyor baban. Hoyrat dost bağından gül aldı gitti.

Sevgili dinleyenler, şimdi bir Diyarbakır türküsü sizlerle olacak. Celal Güzel Ses'e ait bu türküyü Ali İbicek söylüyor. Baba bugün dağda duman yeri var. Oğul kaşta keman yeri var.

Sevgili dinleyenler, şimdi Nesimi'ye ait bir türkü Emel Taşçıoğlu'nun yorumuyla dinliyoruz. Ben melanet hırkasını kendim giydim eynime.

Ahmet Yamacı'nın Bedirhan Kırmızı'dan derlediği Şanlıurfa türküsünü Meliha Güneş söylüyor. Al yeşil dökün anneler mezar taşıma, gelen ağlar giden ağlar bu genç yaşıma.

Muzaffer Sarı Sözen'in Ali Pedri Coşkun ve Süleyman Taşlı Yürer'den derlediği Rumeli türküsüyle İbrahim Can sizlerle. Yıldız da işte geldim yanına. Bir teselli versene garip canıma.

Nida Tüfekçi'nin Ercan Başalan'dan derlediği Kütahya türküsüyle Ezgi Azizoğlu sizlerle. Sarılı yazmamı yırtar eklerim, 10 yıl olsa yar yolların beklerim.

Mehmet Sezgi'ye ait Malatya türküsüyle Mustafa Kemal Şimşek mikrofonda. Yollar seni gide gide usandım. Ayağıma diken battı, gül sandım.

Sevgili dinleyenler, sırada Nazmi Yüksel'in derlediği bir Muğla türküsü var. Hale Gür sizler için söylüyor. Bodrumlular erken biçer ekini, feleğe kurban mı gittin Bodrum hakimi?

Gece Ezgileri'nin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

Merhabalar değerli TRT Türkü dinleyicileri. Yepyeni bir Türkiye Evi programıyla TRT İstanbul Radyosu'ndan sevgilerle sizlerleyiz. Programımızın yapımcısı Kerem Bulut, tonmeisterimiz Alican Matanperver, teknik yönetmenimiz Ferhat Özdemir, grup şefi ve bağlama sanatçımız Okyay Kösegil, meyde Yaşar Taner, kavalda Osman Aktaş, kemanede Burhan Elmas, garmonda Necat Özgür, bas gitarda Burak Demir, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazlarda Nazif Güvenir, Özcan Gök ve bendeniz Merve Kayacan bir saat boyunca birbirinden güzel türkülerle sizlerle olacağız. İlk türkümüz Aşık Kul Ahmet'ten derlenmişti. Arif Sağ tarafından derlenmiş. Seher Yeli Nazlı Yare Bildir Beni dedik. Şimdi ise Erzurum yöresine gidiyoruz. TRT Erzurum Radyosu Raci Alkır'dan derlemiş. Dün gece yarhanesinde diyeceğiz.

Rüait Kuzecioğlu'ndan derlemişti. Bir Kerkük türküsü icra ettik. Hel hele verin geline dedik. Şimdi ise Ankara'ya gidiyoruz. TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Şube Müdürlüğü Ümit Arslan Yılmaz ve Necmettin Palacı'dan derlemiş. Denize dalmayınca diyeceğiz.

Ellerinize sağlık. Bodrum'daydık. İliman Çalıları dedik. Şimdi ise Çankırı Çerkeş'e gidiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Pencerenin altında zerdali dalı mısın diyeceğiz.

Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Çankırı'daydık. Şimdi ise Aydın yöresine gidiyoruz. Durmuş Yazıcıoğlu Mehmet Köseoğlu'ndan derlemiş. 1971 yılında. İnce Mehmet efendim diyeceğiz.

Ellerinize sağlık. Harikulade bir aydın türküsüydü İnce Mehmet. Şimdi ise Eskişehir yöresine gidiyoruz. Osman Özdenkçi'den derlenmiş 1949 yılında. Bu dağlarda bağ olmaz diyeceğiz.

Ellerinize sağlık değerli üstadlarımız. Eskişehir'deydik. Şimdi ise Diyarbakır'a gidiyoruz. Çok sevilen bir türkü var sırada. Çok da istek alan bir türküdür. Muzaffer Sarı Sözen, Celal Güzel Ses'ten derlemiş. Bahçede yeşil çınar, boyun boyuma uyar diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Bahçede Yeşil Çınar dedik, çok sevilen bir türküydü. Şimdi ise Amasya yöresine gidiyoruz. TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü yöre ekibinden derlemiş 1965 yılında. Tek kapıdan çıktım, yüzüm peçeli diyeceğiz.

Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir Amasya türküsüydü. Tek kapıdan çıktım, yüzüm peçeli dedik. Şimdi ise Mersin'deyiz. Mut ilçesinde. Musa Eroğlu hocamızdan derlenmiş. Şu dağların yükseğine erseler diyoruz.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Musa Eroğlu üstadımızı da buradan anmış olalım. Selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Ve şimdi Çorum Alaca köyündeyiz. Sümer Ezgü Musa Yenilmez'den derlemiş. 1987'de. Kayayı Gırcı Dutlu diyeceğiz. Bir diğer ismiyle İlvanlım geliyor.

Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Bu arada unutmadan söyleyelim, az önceki türkümüzde sevgili Burhan Elmas güzel açışıyla bizi burada mest etti. Bir kez daha ellerinize sağlık diyoruz. Evet, her biri birbirinden kıymetli. TRT İstanbul Radyosu ses sanatçılarıyla bu programı yapmak da ayrıca bir keyif benim açımdan. Şimdi dilerseniz bir kez daha herkesin, emeği geçen herkesin isimlerini tekrar zikretmek isterim. Çünkü saatlerimiz 21.56'yı gösterirken programımızın artık sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yapımcımız Kerem Bulut, tonmeisterimiz Alican Vatanperver, teknik yönetmenimiz Ferhat Özdemir, grup şefi ve bağlama sanatçımız Okyay Kösegil, MD Yaşar Taner, Kavalda Osman Aktaş, Kemanede Burhan Elmas, Garmon'da Nejat Özgür, bas gitarda Burak Demir, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazlarda

Hazif Güvenir, Özcan Gök ve ben Deniz Merve Kayacan. Bir başka Türkiye Evi programında tekrar görüşmek dileğiyle diyoruz ve son türkümüze geçiyoruz. Sendeki kaşlar bende de olaydı diyoruz.

0: Benim Türküm.
1: Oypan ailesi olarak TRT Türk'ü severek takip ediyoruz. Bahçelerde Zerdal adlı türküyü tüm TRT Türk'ü dinleyicilerine armağan ediyoruz.